0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com

0: radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Eğer bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Bu ayetler üzerinde duracağız ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalışacağız. Bu sözleri anlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Bu ifadeyle İsa Mesih bizim anlamamızı istediği şey nedir?
1: Yuhanna 8. bölümde İbrahim peygamberin adı 9 kez geçiyor. İbrahim peygamberin soyundan gelen Yahudiler ile İsa Mesih arasında bir diyalog var. Aslında diyalog değil, bir atışma da var. Yani diyalog içinde atışma var demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ve demek ki İbrahim peygamber kullanıldığına göre ve İsa Mesih bunu kullandığına göre eski antlaşmayla bir bağ yapmaya çalışıyor. Yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen bölümle bir bağ yapmaya çalışıyor. Ve orada kendilerini dinleyenleri kendisini tanımaları için, yani gerçek kimliğiyle tanımaları için sözler söylüyor. Ve başlık da çok ilginç aslında kutsal kitapta bölümler ayrılırken. İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları diyor. Yani bunu söylediği zaman, yazıldığı zaman, bu söylendiği zaman ve başlık olarak da yazıldığı zaman, yani İbrahim'in çocukları Tanrı'dan gelen çocuklar anlamında kullanılıyor. İblisin çocukları için de zaten bir yorum yapmak gerekmiyor. Ve İsa şöyle konuşuyor. Kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Gerçek Tanrı'dır. Ve onları kurtaracak, günahın yargısından kurtaracak olan da yine Tanrı'nın kendisidir. Ama ne diyor onu dinleyenler? Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsunuz? İsa da devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir. Yani ne demek istiyor? Sizler günahkarsınız, günah işliyorsunuz ve bu günahı işlediğiniz için de günahın kölesisiniz. Yani özgür değilsiniz. Köle ev halkının sürekli üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum diyor İsa Mesih. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Yani fiziksel soyu ifade ediyor. Yani o soydan geliyorsunuz diyor. İbranisiniz diyor. Ama öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Yani gerçek anlamıyla Tanrı'nın İbrahim peygamberde hazırladığı o kurtuluş tasarısını göremiyorsunuz diyor. İşte senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diyor yaratılış bölümlerinde. Tanrı İbrahim peygambere bir vaat veriyor. Ama fiziksel soy da var. Ama aynı zamanda ruhsal bir soyu da var aynı vaatin içerisinde. Ve sonra İsa burada ben babamın gördüklerini söylüyorum. Siz de babanızdan dediğinde şeytandan diyor işittiklerinizi yapıyorsunuz. Çok ağır bir söz söyledi aslında
0: evet,
1: onlara.
0: Evet biraz ağır bir söz.
1: Ama ne yapıyor onu dinleyen Yahudiler? ne diyor? Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. Yani hem fiziksel hem ruhsal soyundan olduklarını düşünüyorlar. Yaptıkları evet. iyi işlere bakarak öyle düşünüyorlar. Ama İsa diyor ki İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ne yaptı İbrahim Bey? İman etti. Yani hı hı. Tanrı kendisine bir vaat verdiği zaman, kendisini çağırdığı zaman İbrahim peygamber iman etti. Şimdi ben buradayım diyor Tanrı'nın sözü olarak, yani evet. ışık olarak. Ben sizinle konuşuyorum, ben size anlatıyorum ama siz bana inanmıyorsunuz diyor, iman etmiyorsunuz diyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Yani yine şeytana gönderme yapıyor. Bu defa biz zinadan doğmadık dediklerinde, yani ruhsal bir zina ve tanrı, yani putperestlere tapmadık, putperest olmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bir tek babamız var, o da tanrıdır. Hı hı. Ve farkındaysanız Yahudiler de babamız olarak tanrıya sesleniyorlar. Evet, İsa evet. birçok duasında bunu kullanıyor. Çok kişi baba kavramının İncil'de geçtiğini düşünür ama eski antlaşmada bir temeli var. Yani Yeşaya'da da kullanıyor, Yahudiler de bunu biliyordu. Ve onlar da baba diye sesleniyorlardı. Sonra İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz diyor. Yani eğer öyle olsaydı, gerçekle Tanrı'yla diri yaşayan bir ilişkiye sahip olsaydınız beni severdiniz. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim, kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Hı hı. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Neden? Siz babanız iblistensiniz. Yani yine aynı noktaya dönüyor. Aslında İsa Mesih çok ağır konuşuyor onunla. Ve diyor, siz babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Kim? Şeytan. O gerçeğe bağlı kalmadı çünkü gerçek yok. Ve yalan söylüyor ve insanları aldatıyor ve Tanrı'ya düşman yapmak istiyor. Ama İsa diyor ki ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Yani yalan ve gerçek arasında bir savaş var. Evet. Yani gerçek anlamıyla evet. bir ruhsal savaş var. Ve şunu söylüyor. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? İsa burada bir iddiada bulunuyor. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra bütün insanlar günahlı doğdu. Ama İsa diyor ki ben günahlı değilim. Farklı bir iddiada da bulunuyor. Hı hı. Demek ki bir kişi günahsızsa Tanrı olması lazım. Yani günah taşımayan tek varlık Tanrı'nın kendisidir. Ve gerçeği söylüyorsam neden bana iman etmiyorsunuz? İşte yani hep dönüp dolaşıp iman etmek konusuna İsa Mesih bağlıyor. Eğer Tanrı'dan olan, Tanrı'dansanız, yani Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz de Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Bugünkü dünya da öyledir. Ve biz bu konuşmaya baktığımız zaman çok gergin bir ortam olmalı. Hı hı. Yani var zaten, çok belli oluyor. Şeytan cin atışması devam ediyor. Ve sonunda İsa Mesih şöyle diyor. Yani Yahudiler ona önce soruyorlar. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz? Hı hı. İsa da onlara ben cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim ki bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla göremeyecektir.
0: Evet,
1: İşte burada İsa Mesih kendisinin yine diri yaşam veren Tanrı evet. olduğunu ifade ediyor. Yahudiler yine anlamıyorlar ve yine olumsuz konuşuyorlar. Bütün peygamberler öldü, İbrahim öldü. Sen ama diyor ölümü tatmayacak diyorsun. Yani nasıl olacak? Demek evet. ki çok kısıtlı düşünüyorlardı. Ve sonuçta yani burasını bağlarsak İsa şu karşılığı veriyor. Eğer ben kendimi yüceltirsem yücelemiştir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Neden tanıyor? Çünkü babam aynı öze sahip.
0: Evet, aynı öze evet. sahip.
1: Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. İsa diyor yani sizin gibi olmak istemiyorum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.
0: Evet.
1: İşte o zaman burada yani ben İbrahim'den önce de varım sözünden önce bunu söyledi ve Yahudiler yine anlamadı. Ama İsa Mesih bu sözde durduğunda şu vardı ki İbrahim peygamberden önce var olması demek hı hı. ezeli, başlangıcı olmayan anlamına geliyor. Ve o zaman onların biraz nasıl diyeyim, gözleri açıldı ama yine de
0: evet, tanımak istemedi. Evet, onun aslında sonsuzluğu ezeli olmasına bir öyle bir vurgu yapıyor. Peki Mesih'in sonsuzluğu aslında neye işaret ediyor? Nasıl anlamaları gerekiyordu? Gerçi daha farklı anladılar ama Biz bundan ne anlamalıyız sonsuz olmasından?
1: Yani onun Tanrı olduğunu anlamalıyız, Rab olduğunu anlamalıyız. Yani uluhi kimliğiyle kabul etmeliyiz. Ve kelam olarak kendini açıkladığı için eğer bu kelam konusunu anlayabiliyorsak Mesih'in de Rabliğini anlamış oluyoruz. Yuhanna 1. bölümde başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı dediğinde aslında sözün hep var olduğunu söylüyor. Mesih de onu söylüyor. Yani ben kelamım diyor. Tamam, insan bedenim var. Yani insan bedenim var. Ama evet, tam kelamın doluluğu da bende var. Bu kelamın doluluğu ne yapıyor? Onu Tanrı yapıyor ve söylediği sözler Tanrı'nın sözleridir. Yani vahiy kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı peygamberlere bir vahiy verdiğinde sürekli vahiyle içlerinde olmuyor. Yani vahiy veriyor, konuşuyorlar. Yani dönem dönem oluyor, belli durumlara bağlı olarak oluyor. Ama İsa Mesih vahiyi tamamını sürekli kendi üzerinde taşıdı. Bu nedenle Rab oluyor. Hatta şöyle diyor vahiy 1.8 ayetinde, var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim. Yani başlangıç ve sonum benim diyor. Ve vahiy kitabının sonunda 22. bölüme geldiğimizde 12-13 ayetlerde de şunu diyor: İşte tez geliyorum, vereceğim ödüller yanımdadır, herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Tevrat bölümlerinde kendini ben benim, Yahve olarak açıklayan sonsuz Tanrı'nın adını İsa Mesih kendisi için kullanıyor ve kendisinin de Tanrı olduğunu söylüyor. Daha sonra İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle elçi Paulus şunu yazdı: görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Yani yaratılış üzerinde egemendir. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani İsa Mesih hep var ve bunun varlığını kendisi söylüyor. Yaptığı işler onun Rabliğine tanıklık ediyor. Ve daha sonra gelen elçiler de yine onun hep var olduğunu söylüyor. O zaman şimdi sevgili dinleyicilere söylemek istiyorum. Yani siz bu konuşmayı dinlediğinizde İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyor musunuz? Yani toplumumuzda sorduğumuzda çok kişi diyor evet onu kabul ediyorum. Onu bir peygamber olarak kabul ediyorum. Yani 100 kişiye sorsak belki en az 80 kişi der evet onu peygamber olarak kabul ediyorum. Ama gerçek kimliğiyle kabul ediyor musun? İncil'de anlatıldığı gibi kabul ediyor musun? İsa Mesih'in burada söylediği sözlere göre kabul ediyor musun? Eğer bu sözleri böyle kabul etmiyorsa kişi, yani İsa Tanrı'nın sözlerini yazdığı şekilde kabul etmiyorsa, İsa Mesih'in söylediği sözleri kabul etmiyorsa, onu gerçek kimliğiyle tanımıyor o zaman.
0: Evet.
1: Ve bu program aracılığıyla belki onlara bir fırsat olacak. Yani dinleyiciye bir fırsat olacak. Eğer araştırmak isterlerse, yani bugün internet aracılığıyla birçok kuruluşta iletişim içinde olabilirler. Yani Hristiyanlık nedir diye yazsalar birçok başlık çıkacak. Sanırım sizlere de sorabilirler.
0: Evet tabii bizlere de sorabilirler.
1: Tabii
0: sizlere
1: de sorabilirler. Yani Radyo Maranata'yı arayıp sorabilirler daha çok anlamak istiyorlarsa.
0: Evet, tabii ki bir İncil alarak da okumaya başlarlarsa eğer aslında İsa Mesih'in ağzından çıkan o sözleri de görmüş olacaklardır. Şimdi bu bölümün tamamını aslında okuduğumuzda bazı ifadeler var. İşte sen atamız İbrahim'den daha mı üstünsün diye bir soru da soruluyor. Başka bir ayette babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi diyor. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih İbrahim'den ve peygamberlerden daha üstün müdür? Bu soruyu sormak istiyorum aslında.
1: Evet, yani üstünlük dediğimiz aslında hiç benzemez. Tabii ki benzemediği için de onlardan üstündür. Nereden bunu biliyoruz? Bütün peygamberler öldü. Ama İsa Mesih günahın yargısını üstlenmek için ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi. Yani bunu yaşamış, deneyim etmiş bir peygamber yok. O zaman İsa Mesih farklı onlardan ve yine kendisi de söylediği gibi günahları bağışlama yetkisi vardı. Kim günahları bağışlayabilir? Benim bildiğim hiçbir peygamberin böyle bir iddiası yok. Evet. Yani günahı üstlenmek gibi bir iddiası yok. Yine başlangıcı ve sonu olmadığı gibi bir iddiası da yok.
0: Evet.
1: Yani İbrahim peygamber gibi bütün peygamberler öldüler. Ama İsa Mesih ölmedi ve bugün de yaşıyor. İbrahim peygamberin sevinmesi aslında yaratılış 12. bölüm 1-3 ayetlerde aldığı vaade dayanıyor. Rab ne dedi ona? Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. İşte İbrahim peygamber buna bakarak seviniyordu. Yani beni gördü dediği zaman bu kutsanmayı, bütün halkların kurtuluşunu o günden gördüğü için iman aracılığıyla Mesih'in geleceğini bildiği için seviniyordu.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi ayeti üzerinde duruyoruz. Aslında ilk bölümde İsa Mesih'in sonsuz olduğuyla ilgili konuştuk ve bu sonsuzluğu onun Tanrı olduğunu gösterdiğini ve bu yönüyle aslında İbrahim ve tüm peygamberlerden daha üstün olduğu üzerinde durduk. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben hemen. Tabii ki İsa Mesih'in tanrısal yönünü burada görebiliyoruz. İbrahim'den önce bile var olması onun sonsuzluğunu işaret ediyor. Peki bir insan İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul edebilir, iman edebilir. Bu anlamda o zaman Tanrı ile aslında o kişisel ilişki kurmuş da oluyoruz. Tanrı'nın varlığı bize ne getiriyor? Bu noktada biraz durabiliriz belki. Tanrı'nın hayatımızdaki varlığı aslında ne getirmiş olacak bizler için?
1: Evet. Şimdi bu program serisinde daha ayrıntılı değindiğimiz birkaç konu var. Örneğin Tanrı yaşam kaynağıdır dedik. Hı hı. Sonra İsa diriliş, yaşam ve benim diyor. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Ve soruyor, buna iman ediyor musun? Demek ki öncelikle Tanrı'nın varlığı bize yaşam veriyor.
0: Evet.
1: Yani bizler bir yaşam alıyoruz İsa Mesih'ten ve Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Aynı zamanda gerçekle yaşıyoruz. Ve bu gerçek kaybedilecek bir şey değildir. Yani gerçekle yaşamanın sonu esenliktir. Yani insan yalancı bir dünyada yaşıyorsa, yani gerçeklerden kopuk bir durumdaysa, sonuçta bunlarla yüzleşiyor ve esenliğini kaybediyor. Günümüz insanın huzursuzluğunun nedeni kaybedilmiş esenliktir. Bu esenlik hem fiziksel sağlık ile ilgili hem de ruhsal sağlık ile ilgili oluyor. Yani tam anlamıyla bütünüyle iyi olamıyorlar. Ve İncil'de özellikle de mektupların son bölümlerinde esenlik kaynağı Tanrı hakkında yazılır. Yani şöyle yazıyor 2. Korintliler mektubunun sonlarında 13. bölüm 11. ayette. Hı hı. Son olarak hoşça kalın kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizle birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Nasıl birlikte olacaklar? İsa'nın dediği gibi, yani buna iman ediyor musun? Yani bana iman ediyor musun? Bana iman eden yaşayacak, esenlik içerisinde olacak. Yani eğer bir kişi Tanrı'yla doğru bir ilişki içerisinde, hı hı, değilse Tanrı'nın huzurunda olamaz. Tanrı'nın huzurunda olamadığı için de esenlik içerisinde olamaz. İşte bu durumda esenlik kaynağı İsa Mesih'e iman etmekten geçiyor. Yani onun sözlerine, onun bizim, hı hı, günahlarımızı üstlenmek için ölümüne ve dirilişine iman etmekten geçiyor. Biz böylece Tanrı'yla barışıyoruz. Yaşayan Tanrı'yla birlikte şimdiden sonsuza dek yaşamaya başlıyoruz.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında daha şimdiden buna iman yoluyla sahip olmak gerçekten çok etkileyici ve yaşamın kaynağına yakın olmak. Çünkü Tanrı'nın varlığı zaten bize yaşam veren, esenlik, huzur veren bir durum. Ve daha bu dünyada yaşarken iman yoluyla Tanrı'nın varlığına yakın olmak, onun içimizde olması sözü bize gerçek esenliği, huzuru verecektir. Çünkü dünyanın verdiği huzur, esenlik çok geçici, çabuk değişebilen bir şey. Ama Tanrı'dan gelen esenlik, umut, sevinç o kalıcı ve tatmin eden bir durum oluyor. Ben aslında şununla devam etmek istiyorum. Ben çok duydum bununla ilgili sorular. Eski Ahit'te İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Çünkü İbrahim'den de bahsettik biraz, evet, bu noktada. Eski Ahit'i okuduğumuzda İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Yoksa sadece İncil'de mi İsa Mesih var?
1: Yani Eski Ahit, yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitapta İsa Mesih'le ilgili yüzlerce alıntı var. Hı hı. Ve buna aslında iki ayrı kitap yok. Yani tek kitap var kutsal kitapta. Yani yaratılış, hı, birbirde başlıyor. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı diyor. Ve vahiyin son bölümlerinde İsa'nın geleceğinden söz ediyor. Yani bütün hepsi tek bir kitaptır.
0: Hı hı. Ve aslında bizim toplumumuzda sanki her kitap başka bir peygambere geldi ve ona göre aslında öğretiliyor. Ben öyle öğrendim. Tevrat baktığımız zaman işte Musa'ya, işte Zebur, Davut'a gelen bir kitapmış gibi ve İncil İsa Mesih'e gelen bir kitapmış gibi. Ama aslında bir bütün bu kitapların hepsi birbirini tamamlayan bir durum.
1: Evet doğru. Yani sadece o peygamberin ümmeti diye bir şey de yok. Zaten Tevrat'taki peygamberliklere baktığımızda İbrahim peygamberden başlıyor. Yani İsa Mesih'e kadar geçen peygamberler Tanrı'nın halkından, yani İbrahim peygamberin soyundan gelenlerden çıkıyor ve onlar peygamberlik ediyorlar. Bir de yani kutsal kitap böyle parça parça bir kitapsa bir anlam bütünlüğü olmayacak. Bu açıdan da kutsal kitap yaratılış bölümünden vahiy bölümüne kadar bütün bir kitaptır ve hala geçerlidir. Ve İsa Mesih ile ilgili tanıklıklar da bu eski antlaşmada yer alıyor. Yani Tevrat bölümlerinde yer alıyor. Peygamberlerin verdiği tanıklıklar var. Yani buralarda yer alıyor. Yine kişilerin yaptığı konuşmalarda bunları görüyoruz. İsa Mesih, yani bir Mesih beklentisi var. Ben iki örnek seçtim bu konuda. Tevrat bölümlerinden bir tanesi Yeşaya, Yeşaya 53. bölüm. Bu bölüm Mesih'le ilgilidir ve İncil'de İsa Mesih'in hayatıyla ilgili, özellikle ölüm ve dirilişiyle ilgili birçok ön bildiri içerir. Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşadı ve 700 yıl kadar önce yaşayan bir peygamber Mesih'in geleceğine tanıklık veriyor, vahiy yoluyla bir tanıklık veriyor. Ve oradaki birkaç ayeti okursam, verdiğimiz habere kim inandı, Rabbin gücü kime açıklandı? Yani demek ki bir haber veriyor ama insanlar inanmıyor.
0: Evet.
1: Sonra bu gelecek Mesih'le ilgili şunu diyor, aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Yani bizlerin günahlarının da yükleneceğinden söz ediyor. Yine ilerleyen ayetlerde ona kötülerin yanında bir mezar verildi ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Çarmıha gerildiğinde yanında iki suçlu vardı ve öldükten sonra Armatyalı Yusuf onun ölü bedenini alarak mezara, kendi mezarına götürdü. Ve şöyle de diyor, ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi, canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Tam bir müjdedir bu. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle insanların bağışlanacağını, günahlarının kalkacağını ifade eden tam bir müjdedir. Ve bunu söyleyen Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Yine Mezmurlar kitabı, yani toplumumuzda Zebur olarak biliniyor. Bu kitapta da yazılan bir mezmurda şunu diyor, Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani burada Kral Davut, Kral Davut efendime, Rab efendime dediğinde o zaman demek ki kime sesleniyor? Evet, Rab Yahve ama efendi, efendi kim? İşte efendi burada İsa, yani Davut peygamberde daha sonra kendisinden gelecek olan kişinin, daha sonra kendisinden sonra gelecek olan kişiye iman ediyor. Yani biz bunu kutsal kitabın birçok bölümünde görüyoruz. Yine aynı yerde Rab ant içti, kararından dönmez. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kainsin dedi. Yani demek ki Davud'un soyundan gelen birisi sonsuza dek bir kainlik yapacak. İsa Mesih ne yapıyor? Evet, bizim için kainlik yapıyor. Yani sonsuza dek kainlik yapıyor. O zaman böyle bir durumda yani biz diyebiliriz ki eski antlaşmada Mesih'le ilgili çok güçlü ön bildiriler var.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bu ifadesinden ayetlere de bakarsak eğer, onun tanrılığıyla ilgili ne öğrenebiliriz biz?
1: Öncelikle hep var olduğunu öğrenebiliriz. Yani o hep var ve sonsuza dek var olacak. Aynı zamanda onun beden alan Tanrı olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü kelam olarak o ne yaptı? İnsan bedeninde bize göründü ve Tanrı'yı açıkladı, kurtuluşumuzu açıkladı, günahlarımızı üstlendi.
0: Evet, Aslında konuşurken İbrahim'e bir vaat verildiğinden de bahsetmiştik biz program sırasında. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaat ile İsa Mesih'i, Mesih'in bir bağı var mı bu noktada birbirleriyle?
1: Evet, tabii ki. Yani daha önce de söyledim sanırım. Biz tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmada Tevrat bölümlerinde geçen bir olay Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Örneğin İbrahim peygamberin soyu İshak'la devam ediyor ve İshak'ı kurban etmek için götürüyor. Ve oradaki ayette şöyle bir konuşma geçiyor İshak ve İbrahim peygamber arasında. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Biz buradaki ayetlere baktığımızda yani İshak kurban olmak için gidiyor ve aynı zamanda odunlarını da kendisi taşıyor. Yakılarak kurban edecek. Şimdi Mesih'e baktığımızda ne oldu? O çarmıha giderken çarmıhı onun sırtına yüklediler ve kendi çarmığını taşıttılar. O zaman İbrahim peygambere verilen bir vaat var ve kendi oğluyla ilgili bir kurban konusu var. Ve aynı zamanda gelecekte Mesih asıl kurban olarak ortaya çıkıyor ve insanların günah yargısını ortadan kaldırıyor.
0: Evet, o zaman hem İbrahim'e verilen vaat baktığımızda aslında İsa Mesih ile ilgili bir bağının olduğunu görürüz. Hem de İshak'ın kurban edilmesi olayına baktığımızda aslında İsa Mesih'in de bizim günahlarımızın uğruna kurban oluşu arasında bir bağ görüyoruz. Çünkü orada da kurbanı sağlayan Tanrı'ydı İshak kurban olmasın diye. Aslında günahlıyız ve bizim yok olmamamız için o kurbanı sağlayan da Tanrı'dır diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir ve İbrahim peygamberin oğlu İshak yani tam kurban olacağı sırada Rab ne yaptı? Ona bir koç sağladı. Yani demek ki sağlıyor, sağlayabilir, bunu yapıyor. Evet. Asıl tasarısını açıklıyor ve yine bir kurban aracılığıyla yargıları kaldıracağını Tanrı göstermeye çalışıyor. Sonra ilerleyen zamanda Yahya peygamber İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. Ve biz bu zaman sürecine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani aradan yaklaşık 1800 yıl gibi bir zaman geçiyor. Yani 1800 evet. yıl geçiyor. Bu oldukça uzun bir süredir. Tanrı tasarısını

0: kuzusudur. İbranilere mektup 11-17 bölümlerde de İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Hı-hı. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. İbrahim peygamberin ne yapmak istediğini İncil'de İbranilere mektupta daha iyi anlıyoruz. Yani oğlunu kurban et dediğinde herhalde ezecekti zaten, bıçağı aldı eline ve onun dirileceğini düşünüyordu. Çünkü neden? Tanrı ona hem fiziksel soy vaadi verdi, evet, hem de ruhsal soy vaadi verdi. Tanrı bu vaadi verdiğine göre, İbrahim peygamber de iman ettiğine göre, demek ki bir ölüm olmaması lazım diye düşünüyordu. Hı-hı. Ama ne olduğunu da tam anlamıyordu. Ama iman böyle bir şey. İtaat demek. Evet. Ve İbrahim peygamber Tanrı'ya itaat etti. Ve ne oldu? Simgesel bir şekilde geri aldı. Ona bir koç geldi ve onu, hı-hı, kurban etti. İşte bizim için de İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur.
1: Evet, tabii ki Yuhanna 8:58. ayetlere baktığımızda da aslında İbrahim doğmadan önce var olması onun hem sonsuz olduğunu ve sonsuz olması aslında onun kesinlikle Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve bu ayetlerden, İsa Mesih'in kendi ağzından dökülen sözlerden onun tanrısal yönünü biz yine de görmüş oluyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İncil, Matta 14. bölüm.
1: Yahya'nın öldürülmesi. O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Herodes adamlarına, "Bu vaftizci Yahya'dır," dedi. "Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur."
2: Herodes, kardeşi Filipus'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Herodes'e, "O kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır," demişti. Herodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Herodes'in doğum günü şenliği sırasında Herodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Herodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla, "Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver," dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. İsa 5000 kişiyi doyuruyor.
1: İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı.
2: Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip, "Burası ıssız bir yer," dediler. Vakit de geç oldu. "Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar." İsa, "Gitmelerine gerek yok, onlara siz yiyecek verin," dedi. Öğrenciler, "Burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki," dediler. İsa, "Onları buraya, bana getirin," dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra 5 ekmekle 2 balığı aldı. Gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti. İsa su üstünde yürüyor. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. "Bu bir hayalet," diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın," dedi. Petrus buna karşılık, "Ya Rab," dedi, "eğer sensen, buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa, "Gel," dedi. Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. "Ya Rab, beni kurtar," diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, "Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?" dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler, "Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun," diyerek ona tapındılar.
1: Gölü aşıp Ginnesar'da karaya çıktılar.
2: Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. Giysisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti.
0: Matta 15. bölüm.
2: Töre mi, Tanrı'nın sözü mü? Bu sırada Yeruşalim'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor?" diye sordular. "Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar." İsa onlara şu karşılığı verdi. "Ya siz neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir," diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey ikiyüzlüler! Yaşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır.
1: İnsanı kirleten nedir?
2: İsa halkı yanına çağırıp onlara, "Dinleyin ve şunu belleyin," dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip, biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları, onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse ikisi de çukura düşer. Petrus bu benzetmeyi bize açıkla dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz? Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. Yıkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. Kenanlı kadının imanı. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halime acı. Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda.'' diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp, ''Sal şunu, gitsin.'' diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ''Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim.'' diye yanıtladı. Kadınsa yaklaşıp, ''Ya Rab bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona, ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi. Kadın, ''Haklısın Ya Rab.'' dedi. ''Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer.'' O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. ''Ey kadın, imanın büyük. Dilediğin gibi olsun.'' Ve kadının kızı o saatte iyileşti. İsa 4000 kişiyi doyuruyor. İsa oradan ayrıldı. Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in Tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp, ''Halka acıyorum.'' dedi. ''Üç gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler.'' Öğrenciler kendisine, ''Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım?'' dediler. İsa, ''Kaç ekmeğiniz var?'' diye sordu. ''7 ekmekle birkaç küçük balığımız var.'' dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. 7 ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç 4000 erkekti. İsa halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti.
0: Matta 16. bölüm.
2: Doğaüstü bir belirti isteniyor. Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah, bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti. Ferisilerle Sadukilerin mayası. Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara, ''Dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının.'' dedi. Onlarsa kendi aralarında tartışarak, ''Ekmek almadığımız için böyle diyor.'' dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi, ''Ey kıt imanlılar, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? 5 ekmekle 5000 kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? 7 ekmekle 4000 kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının derken, ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de, Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar. Petrus'un Mesih'i tanıması. İsa, Filipus Sezaryesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı. İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp, çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Sonra İsa öğrencilerine şunları söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken, sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Eğer bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Bu ayetler üzerinde duracağız ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalışacağız. Bu sözleri anlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Bu ifadeyle İsa Mesih bizim anlamamızı istediği şey nedir?
1: Yuhanna 8. bölümde İbrahim peygamberin adı 9 kez geçiyor. İbrahim peygamberin soyundan gelen Yahudiler ile İsa Mesih arasında bir diyalog var. Aslında diyalog değil, bir atışma da var. Yani diyalog içinde atışma var demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ve demek ki İbrahim peygamber kullanıldığına göre ve İsa Mesih bunu kullandığına göre eski antlaşmayla bir bağ yapmaya çalışıyor. Yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen bölümle bir bağ yapmaya çalışıyor. Ve orada kendilerini dinleyenleri kendisini tanımaları için, yani gerçek kimliğiyle tanımaları için sözler söylüyor. Ve başlık da çok ilginç aslında kutsal kitapta bölümler ayrılırken. İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları diyor. Yani bunu söylediği zaman, yazıldığı zaman, bu söylendiği zaman ve başlık olarak da yazıldığı zaman, yani İbrahim'in çocukları Tanrı'dan gelen çocuklar anlamında kullanılıyor. İblisin çocukları için de zaten bir yorum yapmak gerekmiyor. Ve İsa şöyle konuşuyor. Kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Gerçek Tanrı'dır. Ve onları kurtaracak, günahın yargısından kurtaracak olan da yine Tanrı'nın kendisidir. Ama ne diyor onu dinleyenler? Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsunuz. İsa da devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir. Yani ne demek istiyor? Sizler günahkarsınız, günah işliyorsunuz ve bu günahı işlediğiniz için de günahın kölesisiniz. Yani özgür değilsiniz. Köle ev halkının sürekli üyesi değildir. Ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum diyor İsa Mesih. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Yani fiziksel soyu ifade ediyor. Yani o soydan geliyorsunuz diyor. İbranisiniz diyor. Ama öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Yani gerçek anlamıyla Tanrı'nın İbrahim peygamberde hazırladığı o kurtuluş tasarısını göremiyorsunuz diyor. İşte senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diyor yaratılış bölümlerinde. Tanrı İbrahim peygambere bir vaat veriyor. Ama fiziksel soy da var. Ama aynı zamanda ruhsal bir soyu da var aynı vaatin içerisinde. Ve sonra İsa burada ben babamın gördüklerini söylüyorum. Siz de babanızdan dediğinde şeytandan diyor işittiklerinizi yapıyorsunuz. Çok ağır bir söz söyledi aslında
0: evet,
1: onlara.
0: Evet biraz ağır bir söz.
1: Ama ne yapıyor onu dinleyen Yahudiler? ne diyor? Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. Yani hem fiziksel hem ruhsal soyundan olduklarını düşünüyorlar. Yaptıkları evet. iyi işlere bakarak öyle düşünüyorlar. Ama İsa diyor ki İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ne yaptı İbrahim Bey? İman etti. Yani hı hı. Tanrı kendisine bir vaat verdiği zaman, kendisini çağırdığı zaman İbrahim peygamber iman etti. Şimdi ben buradayım diyor Tanrı'nın sözü olarak, yani evet. ışık olarak. Ben sizinle konuşuyorum, ben size anlatıyorum ama siz bana inanmıyorsunuz diyor, iman etmiyorsunuz diyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Yani yine şeytana gönderme yapıyor. Bu defa biz zinadan doğmadık dediklerinde, yani ruhsal bir zina ve tanrı, yani putperestlere tapmadık, putperest olmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bir tek babamız var, o da tanrıdır. Hı hı. Ve farkındaysanız Yahudiler de babamız olarak tanrıya sesleniyorlar. Evet, İsa evet. birçok duasında bunu kullanıyor. Çok kişi baba kavramının İncil'de geçtiğini düşünür ama eski antlaşmada bir temeli var. Yani Yeşaya'da da kullanıyor, Yahudiler de bunu biliyordu. Ve onlar da baba diye sesleniyorlardı. Sonra İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz diyor. Yani eğer öyle olsaydı, gerçekle Tanrı'yla diri yaşayan bir ilişkiye sahip olsaydınız beni severdiniz. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim, kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Neden? Siz babanız iblistensiniz. Yani yine aynı noktaya dönüyor. Aslında İsa Mesih çok ağır konuşuyor onunla. Ve diyor, siz babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Kim? Şeytan. O gerçeğe bağlı kalmadı çünkü gerçek yok. Ve yalan söylüyor ve insanları aldatıyor ve Tanrı'ya düşman yapmak istiyor. Ama İsa diyor ki ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Yani yalan ve gerçek arasında bir savaş var. Evet. Yani gerçek anlamıyla evet. bir ruhsal savaş var. Ve şunu söylüyor. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? İsa burada bir iddiada bulunuyor. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra bütün insanlar günahlı doğdu. Ama İsa diyor ki ben günahlı değilim. Farklı bir iddiada da bulunuyor. Demek ki bir kişi günahsızsa Tanrı olması lazım. Yani günah taşımayan tek varlık Tanrı'nın kendisidir. Ve gerçeği söylüyorsam neden bana iman etmiyorsunuz? İşte yani hep dönüp dolaşıp iman etmek konusuna İsa Mesih bağlıyor. Eğer Tanrı'dan olan, Tanrı'dansanız, yani Tanrı'dan olan Tanrı'nın hı-hı. sözlerini dinler. İşte siz de Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Bugünkü dünya da öyledir. Ve biz bu konuşmaya baktığımız zaman çok gergin bir ortam olmalı. Hı-hı. Yani o var zaten, çok belli oluyor. Şeytan cin atışması devam ediyor. Ve sonunda İsa Mesih şöyle diyor. Yani Yahudiler ona önce soruyorlar. Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz? Hı hı. İsa da onlara ben cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim ki bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla göremeyecektir.
0: Evet,
1: İşte burada İsa Mesih kendisinin yine diri yaşam veren Tanrı evet. olduğunu ifade ediyor. Yahudiler yine anlamıyorlar ve yine olumsuz konuşuyorlar. Bütün peygamberler öldü, İbrahim öldü. Sen ama diyor ölümü tatmayacak diyorsun. Yani nasıl olacak? Demek evet. ki çok kısıtlı düşünüyorlardı. Ve sonuçta yani burasını bağlarsak İsa şu karşılığı veriyor. Eğer ben kendimi yüceltirsem yücelemiştir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Neden tanıyor? Çünkü babam aynı öze sahip.
0: Evet, aynı öze evet. sahip.
1: Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. İsa diyor yani sizin gibi olmak istemiyorum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.
0: Evet.
1: İşte o zaman burada yani ben İbrahim'den önce de varım sözünden önce bunu söyledi ve Yahudiler yine anlamadı. Ama İsa Mesih bu sözde durduğunda şu vardı ki İbrahim peygamberden önce var olması demek hı hı. ezeli, başlangıcı olmayan anlamına geliyor. Ve o zaman onların biraz nasıl diyeyim, gözleri açıldı ama yine de
0: evet, onun tanımak istemedi. Sonsuzluğu ezeli olmasına bir öyle bir vurgu yapıyor. Peki Mesih'in sonsuzluğu aslında neye işaret ediyor? Nasıl anlamaları gerekiyordu? Gerçi daha farklı anladılar ama biz bundan ne anlamalıyız? sonsuz olmasından.
1: Yani onun Tanrı olduğunu anlamalıyız, Rab olduğunu anlamalıyız. Yani uluhi kimliğiyle kabul etmeliyiz. Ve kelam olarak kendini açıkladığı için eğer bu kelam konusunu anlayabiliyorsak Mesih'in de Rabliğini anlamış oluyoruz. Yuhanna 1. bölümde başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı dediğinde aslında sözün hep var olduğunu söylüyor. Mesih de onu söylüyor. Yani ben kelamım diyor. Tamam, insan bedenim var. Yani insan bedenim var. Ama tam kelamın doluluğu da bende var. Bu kelamın doluluğu ne yapıyor? Onu Tanrı yapıyor ve söylediği sözler Tanrı'nın sözleridir. Yani vahiy kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı peygamberlere bir vahiy verdiğinde sürekli vahiy de içlerinde olmuyor. Yani vahiy veriyor, konuşuyorlar. Yani dönem dönem oluyor, belli durumlara bağlı olarak oluyor. Ama İsa Mesih vahiyi tamamını sürekli kendi üzerinde taşıdı. Bu nedenle Rab oluyor. Hatta şöyle diyor vahiy 1.8 ayetinde. Var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim. Yani başlangıç ve sonum benim diyor. Ve vahiy kitabının sonunda 22. bölüme geldiğimizde 12-13 ayetlerde de şunu diyor. İşte tez geliyorum, vereceğim ödüller yanımdadır, herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Tevrat bölümlerinde kendini ben benim, Yahve olarak açıklayan sonsuz Tanrı'nın adını İsa Mesih kendisi için kullanıyor ve kendisinin de Tanrı olduğunu söylüyor. Daha sonra İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle elçi Pavlus şunu yazdı. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Yani yaratılış üzerinde egemendir. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani İsa Mesih hep var ve bunun varlığını kendisi söylüyor. Yaptığı işler onun Rabliğine tanıklık ediyor. Ve daha sonra gelen elçiler de yine onun hep var olduğunu söylüyor. O zaman şimdi sevgili dinleyicilere söylemek istiyorum. Yani siz bu konuşmayı dinlediğinizde İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyor musunuz? Yani toplumumuzda sorduğumuzda çok kişi diyor evet onu kabul ediyorum. Onu bir peygamber olarak kabul ediyorum. Yani 100 kişiye sorsak belki en az 80 kişi der evet onu peygamber olarak kabul ediyorum. Ama gerçek kimliğiyle kabul ediyor musun? İncil'de anlatıldığı gibi kabul ediyor musun? İsa Mesih'in burada söylediği sözlere göre kabul ediyor musun? Eğer bu sözleri böyle kabul etmiyorsa kişi, yani İsa Tanrı'nın sözlerini yazdığı şekilde kabul etmiyorsa, İsa Mesih'in söylediği sözleri kabul etmiyorsa, onu gerçek kimliğiyle tanımıyor o zaman.
0: Evet.
1: Ve bu program aracılığıyla belki onlara bir fırsat olacak. Yani dinleyiciye bir fırsat olacak. Eğer araştırmak isterlerse, yani bugün internet aracılığıyla birçok kuruluşta iletişim içinde olabilirler. Yani Hristiyanlık nedir diye yazsalar birçok başlık çıkacak. Sanırım sizlere de sorabilirler.
0: Evet tabii bizlere de sorabilirler.
1: Tabii size de sorabilirler. Yani Radyo Maranata'yı arayıp sorabilirler daha çok anlamak istiyorlarsa.
0: Evet, tabii ki bir İncil alarak da okumaya başlarlarsa eğer aslında İsa Mesih'in ağzından çıkan o sözleri de görmüş olacaklardır. Şimdi bu bölümün tamamını aslında okuduğumuzda bazı ifadeler var. İşte sen atamız İbrahim'den daha mı üstünsün diye bir soru da soruluyor. Başka bir ayette babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi diyor. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih İbrahim'den ve peygamberlerden daha üstün müdür? Bu soruyu sormak istiyorum aslında.
1: Evet, yani üstünlük dediğimiz aslında hiç benzemez. Tabii ki benzemediği için de onlardan üstündür. Nereden bunu biliyoruz? Bütün peygamberler öldü. Ama İsa Mesih günahın yargısını üstlenmek için ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi. Yani bunu yaşamış, deneyim etmiş bir peygamber yok. O zaman İsa Mesih farklı onlardan. Ve yine kendisi de söylediği gibi günahları bağışlama yetkisi vardı. Kim günahları bağışlayabilir? Benim bildiğim hiçbir peygamberin böyle bir iddiası yok. Evet. Yani günahı üstlenmek gibi bir iddiası yok. Yine başlangıcı ve sonu olmadığı gibi bir iddiası da yok.
0: Evet.
1: Yani İbrahim peygamber gibi bütün peygamberler öldüler. Ama İsa Mesih ölmedi ve bugün de yaşıyor. Ve İbrahim peygamberin sevinmesi aslında yaratılış 12. bölüm 1'i 3 ayetlerde aldığı vaade dayanıyor. Rab ne dedi ona? Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. İşte İbrahim peygamber buna bakarak seviniyordu. Yani beni gördü dediği zaman bu kutsanmayı, bütün halkların kurtuluşunu o günden gördüğü için iman aracılığıyla Mesih'in geleceğini bildiği için seviniyordu.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yuhanna 8:58 ayetler üzerinde konuşuyoruz. İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi ayeti üzerinde duruyoruz. Aslında ilk bölümde İsa Mesih'in sonsuz olduğuyla ilgili konuştuk ve bu sonsuzluğu onun Tanrı olduğunu gösterdiğini ve bu yönüyle aslında İbrahim ve tüm peygamberlerden daha üstün olduğu üzerinde durduk. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben hemen. Tabii ki İsa Mesih'in tanrısal yönünü burada görebiliyoruz. İbrahim'den önce bile var olması onun sonsuzluğunu işaret ediyor. Peki bir insan İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edebilir, iman edebilir. Bu anlamda o zaman Tanrı ile aslında o kişisel ilişki kurmuş da oluyoruz. Tanrı'nın varlığı bize ne getiriyor? Bu noktada biraz durabiliriz belki. Tanrı'nın hayatımızdaki varlığı aslında ne getirmiş olacak bizler için?
1: Evet. Şimdi bu program serisinde daha ayrıntılı değindiğimiz birkaç konu var. Örneğin Tanrı yaşam kaynağıdır dedi. Hı hı. Sonra İsa diriliş, yaşam ve benim diyor. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Ve soruyor, buna iman ediyor musun? Demek ki öncelikle Tanrı'nın varlığı bize yaşam veriyor.
0: Evet.
1: Yani bizler bir yaşam alıyoruz İsa Mesih'ten ve Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Aynı zamanda gerçekle yaşıyoruz. Ve bu gerçek kaybedilecek bir şey değildir. Yani gerçekle yaşamanın sonu esenliktir. Yani insan yalancı bir dünyada yaşıyorsa, yani gerçeklerden kopuk bir durumdaysa, sonuçta bunlarla yüzleşiyor ve esenliğini kaybediyor. Günümüz insanın huzursuzluğunun nedeni kaybedilmiş esenliktir. Bu esenlik hem fiziksel sağlık ile ilgili hem de ruhsal sağlık ile ilgili oluyor. Yani tam anlamıyla bütünüyle iyi olamıyorlar. Ve İncil'de özellikle de mektupların son bölümlerinde esenlik kaynağı Tanrı hakkında yazılır. Yani şöyle yazıyor 2. Korintliler mektubunun sonlarında 13. bölüm 11. ayette. Hı hı. Son olarak hoşça kalın kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizle birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Nasıl birlikte olacaklar? İsa'nın dediği gibi, yani buna iman ediyor musun? Yani bana iman ediyor musun? Bana iman eden yaşayacak, esenlik içerisinde olacak. Yani eğer bir kişi Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde, hı hı, değilse Tanrı'nın huzurunda olamaz. Tanrı'nın huzurunda olamadığı için de esenlik içerisinde olamaz. İşte bu durumda esenlik kaynağı İsa Mesih'e iman etmekten geçiyor. Yani onun sözlerine, onun bizim, hı hı, günahlarımızı üstlenmek için ölümüne ve dirilişine iman etmekten geçiyor. Biz böylece Tanrı ile barışıyoruz. Yaşayan Tanrı ile birlikte şimdiden sonsuza dek yaşamaya başlıyoruz.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında daha şimdiden buna iman yoluyla sahip olmak gerçekten çok etkileyici ve yaşamın kaynağına yakın olmak. Çünkü Tanrı'nın varlığı zaten bize yaşam veren, esenlik, huzur veren bir durum. Ve daha bu dünyada yaşarken iman yoluyla Tanrı'nın varlığına yakın olmak, onun içimizde olması sözü bize gerçek esenliği, huzuru verecektir. Çünkü dünyanın verdiği huzur, esenlik çok geçici, çabuk değişebilen bir şey. Ama Tanrı'dan gelen esenlik, umut, sevinç o kalıcı ve tatmin eden bir durum oluyor. Ben aslında şununla devam etmek istiyorum. Ben çok duydum bununla ilgili sorular. Eski Ahit'te İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Çünkü İbrahim'den de bahsettik biraz, evet, bu noktada. Eski Ahit'i okuduğumuzda İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Yoksa sadece İncil'de mi İsa Mesih var?
1: Yani Eski Ahit, yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitapta İsa Mesih ile ilgili yüzlerce alıntı var. Hı hı. Ve bunun aslında iki ayrı kitap yok. Yani tek kitap var kutsal kitapta. Yani yaratılış, hı, birbirde başlıyor. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı diyor. Ve vahiyin son bölümlerinde İsa'nın geleceğinden söz ediyor. Yani bütün hepsi tek bir kitaptır.
0: Hı hı. Ve aslında bizim toplumumuzda sanki her kitap başka bir peygambere geldi ve ona göre aslında öğretiliyor. Ben öyle öğrendim. Tevrat baktığımız zaman işte Musa'ya, işte Zebur, Davut'a gelen bir kitapmış gibi ve İncil İsa Mesih'e gelen bir kitapmış gibi. Ama aslında bir bütün bu kitapların hepsi birbirini tamamlayan bir durum.
1: Evet doğru. Yani sadece o peygamberin ümmeti diye bir şey de yok. Zaten Tevrat'taki peygamberliklere baktığımızda İbrahim peygamberden başlıyor. Yani İsa Mesih'e kadar geçen peygamberler Tanrı'nın halkından, yani İbrahim peygamberin soyundan gelenlerden çıkıyor ve onlar peygamberlik ediyorlar. Bir de yani kutsal kitap böyle parça parça bir kitapsa bir anlam bütünlüğü olmayacak. Bu açıdan da kutsal kitap yaratılış bölümünden vahiy bölümüne kadar bütün bir kitaptır ve hala geçerlidir. Ve İsa Mesih ile ilgili tanıklıklar da bu eski antlaşmada yer alıyor. Yani Tevrat bölümlerinde yer alıyor. Peygamberlerin verdiği tanıklıklar var. Yani buralarda yer alıyor. Yine kişilerin yaptığı konuşmalarda bunları görüyoruz. İsa Mesih, yani bir Mesih beklentisi var. Ben iki örnek seçtim bu konuda. Tevrat bölümlerinden bir tanesi Yeşaya, Yeşaya 53. bölüm. Bu bölüm Mesih'le ilgilidir ve İncil'de İsa Mesih'in hayatıyla ilgili, özellikle ölüm ve dirilişiyle ilgili birçok ön bildiri içerir. Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşadı ve 700 yıl kadar önce yaşayan bir peygamber Mesih'in geleceğine tanıklık veriyor, vahiy yoluyla bir tanıklık veriyor. Ve oradaki birkaç ayeti okursam, verdiğimiz habere kim inandı, Rabbin gücü kime açıklandı? Yani demek ki bir haber veriyor ama insanlar inanmıyor. Sonra bu gelecek Mesih'le ilgili şunu diyor, aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Yani bizlerin günahlarının da yükleneceğinden söz ediyor. Yine ilerleyen ayetlerde ona kötülerin yanında bir mezar verildi ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Çarmıha gerildiğinde yanında iki suçlu vardı ve öldükten sonra Armatyalı Yusuf onun ölü bedenini alarak kendi mezarına götürdü. Ve şöyle de diyor, ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi, canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Tam bir müjdedir bu. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle insanların bağışlanacağını, günahlarının kalkacağını ifade eden tam bir müjdedir. Ve bunu söyleyen Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Yine Mezmurlar kitabı, yani toplumumuzda Zebur olarak biliniyor. Bu kitapta da yazılan bir mezmurda şunu diyor. Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani burada Kral Davut, Kral Davut efendime, Rab efendime dediğinde o zaman demek ki kime sesleniyor? Evet, Rab Yahve ama efendi, efendi kim? İşte efendi burada İsa, yani Davut peygamberde daha sonra kendisinden gelecek olan kişinin, daha sonra kendisinden sonra gelecek olan kişiye iman ediyor. Yani biz bunu kutsal kitabın birçok bölümünde görüyoruz. Yine aynı yerde Rab ant içti kararından dönmez, Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kainsin dedi. Yani demek ki Davud'un soyundan gelen birisi sonsuza dek bir kahinlik yapacak. İsa Mesih ne yapıyor? Evet, bizim için kahinlik yapıyor. Yani sonsuza dek kahinlik yapıyor. O zaman böyle bir durumda yani biz diyebiliriz ki eski antlaşmada Mesih'le ilgili çok güçlü ön bildiriler var.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bu ifadesinden ayetlere de bakarsak eğer, onun tanrılığıyla ilgili ne öğrenebiliriz biz?
1: Öncelikle hep var olduğunu öğrenebiliriz. Yani o hep var ve sonsuza dek var olacak. Aynı zamanda onun beden alan Tanrı olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü kelam olarak o ne yaptı? İnsan bedeninde bize göründü ve Tanrı'yı açıkladı, kurtuluşumuzu açıkladı, günahlarımızı üstlendi.
0: Evet, aslında konuşurken İbrahim'e bir vaat verildiğinden de bahsetmiştik biz program sırasında. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaat ile İsa Mesih'in bir bağı var mı bu noktada? birbirleriyle?
1: Evet, tabii ki. Yani daha önce de söyledim sanırım. Biz tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmada Tevrat bölümlerinde geçen bir olay Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Örneğin İbrahim peygamberin soyu İshak'la devam ediyor ve İshak'ı kurban etmek için götürüyor. Ve oradaki ayette şöyle bir konuşma geçiyor İshak ve İbrahim peygamber arasında. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Biz buradaki ayetlere baktığımızda yani İshak kurban olmak için gidiyor ve aynı zamanda odunlarını da kendisi taşıyor yakılarak kurban edecek. Şimdi Mesih'e baktığımızda ne oldu? O çarmıha giderken çarmığı onun sırtına yüklediler ve kendi çarmığını taşıttılar. O zaman İbrahim peygambere verilen bir vaat var. Ve kendi oğluyla ilgili bir kurban konusu var. Ve aynı zamanda gelecekte Mesih asıl kurban olarak ortaya çıkıyor ve insanların günah yargısını ortadan kaldırıyor.
0: Evet, o zaman hem İbrahim'e verilen vaat baktığımızda aslında İsa Mesih ile ilgili bir bağının olduğunu görürüz. Hem de İshak'ın kurban edilmesi olayına baktığımızda aslında İsa Mesih'in de bizim günahlarımızın uğruna kurban oluşu arasında bir bağ görüyoruz. Çünkü orada da kurbanı sağlayan Tanrı'ydı İshak kurban olmasın diye. Aslında günahlıyız ve bizim yok olmamamız için o kurbanı sağlayan da Tanrı'dır diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir ve İbrahim peygamberin oğlu İshak yani tam kurban olacağı sırada Rab ne yaptı? Ona bir koç sağladı. Yani demek ki sağlıyor, sağlayabilir, bunu yapıyor. Evet. Asıl tasarısını açıklıyor ve yine bir kurban aracılığıyla yargıları kaldıracağını Tanrı göstermeye çalışıyor. Sonra ilerleyen zamanda Yahya peygamber İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. Ve biz bu zaman sürecine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani aradan yaklaşık 1800 yıl gibi bir zaman geçiyor. Yani 1800 yıl geçiyor. Bu oldukça uzun bir süredir. Tanrı tasarısını gerçekleştiriyor. İbrahim peygamber kendi günlerinde görmüyor. Ama 1800 yıl kadar sonra İsa Mesih ne yapıyor? Beden alıp yeryüzüne geliyor. Ve Yahya da onu gördüğünde şöyle diyor. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani İsa kendisini kurban olarak sunup kötülüğün tüm güçlerini yeneceğini bildiren bir tanımlamadır bu. Evet. İshak'ta öyle bir şey yok ama İsa Mesih'te var ve aynı zamanda fısıh kuzusudur. Yani günahın, yargısının, ölümün kaldıracağını gösteren bir fısıh kuzusudur. İbranilere mektup 11-17 bölümlerde de İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. İbrahim peygamberin ne yapmak istediğini İncil'de İbranilere mektupta daha iyi anlıyoruz. Yani oğlunu kurban et dediğinde herhalde edecekti zaten bıçağı aldı eline. Ve onun dirileceğini düşünüyordu. Çünkü neden? Tanrı ona hem fiziksel soyut vaadi verdi hem de ruhsal soy vaadi verdi. Tanrı bu vaadi verdiğine göre İbrahim peygamber de iman ettiğine göre demek ki bir ölüm olmaması lazım diye düşünüyordu. Ama ne olduğunu da tam anlamıyordu. Ama iman böyle bir şey. İtaat demek. Ve İbrahim peygamber Tanrı'ya itaat etti ve ne oldu? Simgesel bir şekilde geri aldı. Ona bir koç geldi ve onu kurban etti. İşte bizim için de İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur.
0: Evet, tabii ki Yuhanna 8:58. ayetlere baktığımızda da aslında İbrahim doğmadan önce var olması onun hem sonsuz olduğunu ve sonsuz olması aslında onun kesinlikle Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve bu ayetlerden İsa Mesih'in kendi ağzından dökülen sözlerden onun tanrısal yönünü biz yine de görmüş oluyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: hayatınızda, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Hristiyanlık bilinenin aksine Anadolu topraklarında doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Bu program ile Hristiyanlığın Anadolu'da ayak izlerini takip ederken aynı zamanda Hristiyanlık inancını da daha yakından tanıyacağınız keyifli bir program olacak. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Dr. Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler. İyiyim.
0: Evet. Programımıza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde aslında Osmanlı dönemindeyiz yine. Hristiyanlığı ele almaya devam edeceğiz Osmanlı bölümünde. Bu dönemde fermanlar var. Biraz onlardan konuşalım istiyorum. Osmanlı döneminde Tanzimat fermanıyla başlayalım aslında. Hristiyanlar için nasıl etkiler yarattı bu ferman?
1: Evet. Aslında Tanzimat Fermanı yani ya da Gülhane Hattı Hümanyum bir çeşit bu bir özgürlükler veriyor değil mi? Şimdi orada o zaman da gerçekten Hristiyanlara baskı yapılıyordu. Genel olarak çok baskı yapılıyordu. Sıkıntı veriliyordu. Hristiyanlar kilisede uzun uzun yüksek dua edemedi, ilahi söyleyemediler. Ama o zamanın elçileri sayesinde bir yenileme, bir tanzimat açıldı. Ve bu tanzimat aslında ya da Gülhane Hattı Hümayun da denir. Sultan Mahmud II'nin oğulları Abdülmecid, Abdülhamid ve Abdülaziz 1860-1876 yıllarında bu adı verdi, tazminat. Ve aslında Hristiyanlar biraz daha çok hak tanıdılar biliyor musunuz? Hı hı. Yani anayasa nitelikte ya da özgürlükler niteliğinde bir belge olan bu ferman Hristiyanların can, mal ve ırz güvenliğini sağlaması, vergi kanuna alınması. Eskiden daha önce okumuştuk dedi ki Hristiyanlar zimmiydi ve Hristiyanlardan vergi alıyorlardı. Evet. Artık bunu da kanuna eşit olarak her Osmanlı vatandaşı için eşit olarak bunu düzenlemeler yapıldı. Askerlik işlerin düzenlenmesi, o zamana kadar Hristiyanları askere almayacaklar, almıyorlardı. Para veriyorlardı ama orada düzenlenen gibi temel hak ve ilkeler içermektedir.
0: Evet.
1: Ama çok ilginç, bunu vezir, sultanın veziri yani şimdiki başbakan gibi adam okuyor bunu. Ve okuduğu zaman Gülhane'de kilise önderleri yani patrikler, kardinallar, papazlar geldiler ve cemaat de geldi. Vezir okuyor bunu ama halk sevinmedi. Neden söyleyeyim mi sana?
0: Evet.
1: Çünkü diyor ki reformlarla bir çeşit reformdur tanzimat. Reformlarla Müslüman halkın Hristiyanlarla eşitliği ilan edilmesi. Ya ne acıklı bir şey değil mi? Aynı sokakta yaşıyorsun, aynı komşusun, hala seni eşit görmüyor. Yani devlet seni eşit görmek istiyor, halk seni eşit görmüyor. Demek ki o kadar karar, onların düşüncesi kararmıştı. Hristiyanlar hala ikinci sınıf. Ama eşit sandıkları için sevinmediler. Ve büyük muhalefet yaptılar. Ama muhalefete rağmen yine de sultanın emriydi. Bu tanzimat devam etti.
0: Evet. Islahat fermanı da var tabii ki.
1: Islahat fermanı da o da bundan hemen sonra yapıldı. Bu da 56'da yapıldı biliyorsun. Diğeri 39'da 56 yapıldı. Ve bu da biraz daha fazla hak ve hürriyetler verildi. Sultan Abdülmecid Avrupa'nın baskısıyla bak. İlginç ki Avrupa'nın baskısıyla 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı, Yenilikler adıyla anılan Hattı Hümayun'u yayınladı. Sadrazam Ali Paşa tarafından Babı Ali'ye de, o zaman hükümet Osmanlı Sarayı Babı Ali'de yani yüksek kapı ya da kültürlü bir kapıda değil mi? Tüm nazırlar yani bakanlar, yüksek dereceli memurlar, Şeyhülislam patrikler, hanbaşı ve etnik toplulukların temsilcileri önünde okundu. Gülhane Hattı Hümayun gibi İslahat Fermanı da tüm Osmanlıları kapsıyordu. Bu ferman tazminat döneminin bir aşaması olarak benimsendi. Ayrıntılarda daha somut ve kesinlikle daha çok kapsılıydı. ama yine de Hristiyan ve Müslüman arasındaki eşitliği sağlayamadı. Çünkü halkın yüreğinde Hristiyanlara karşı bir ön yargı duvarı vardı. Kalın, uzun bir ön yargı duvarı vardır ve bu ön yargının yıkılması birinci, ikinci nesil geçti.
0: Yine de toplumda Hristiyanlar biraz daha vergi açısından, askerlik, belki hukuksal açıdan, can, mal güvenliği açısından daha iyi noktalarda olmaya başladılar diyebiliriz.
1: Çok doğru. Yani bir bakıma daha iyi oldular ve hatta bu arada, evet, belki sorarsın, şimdi onu söylemeyeyim. Bu arada daha çok rahatladılar. İnsanlar kendilerini güven içinde aldılar. Mal, can güvenliği, artık polis onları koruyor değil mi? Ama bunun yankıları yine olumsuz oldu. Türkiye'nin her yerinde olumsuz oldu. Yeniçeriler bile ayaklandı. Halk ayaklandı. Nasıl bir Hristiyan bizimle eşit olacak? Nasıl aynı işte? Ne kadar acıklı bir şey değil mi? Evet. Gerçekten sorunlar oldu. Evet.
0: Peki o dönemde din değiştirme olayları oldu mu?
1: Evet, oldu. Ne yazık ki oldu. Oldu ama... İlk sefer birkaç kişi dediler ki madem ki eşitlik vardır, daha önce, daha Hristiyanken Müslümanlaşmış birisiydi bazıları, gittiler devlete dedi ki biz asıl Hristiyanız ve Hristiyan inancımıza dönmek istiyoruz. Padişah söylediler olmaz bu ve o kişileri öldürdüler var ya. Bu sefer yine de belli bir zaman geçsin diye insanlar korkmaya başladı. Birçok insan saraya başvurdu ve biz dilekçe verdiler. Bizim kökenimiz budur. Biz Hristiyanız ve inancımıza dönmek istiyoruz dediler. Evet. Korkmadan. Ve sonra artık alıştılar. Halk öldü. Hristiyan inancına dönenleri öldürmediler.
0: O zaman gizli dinini yaşayan Hristiyanlar vardı o dönemde.
1: Bu aslında bu da çok önemli bir konudur tarihte. Osmanlı tarihinde çok çok önemli bir konudur. Eğer zamanımız varsa bunun hakkında birkaç nokta söyleyeceğim.
0: Evet, bunu konuşabiliriz.
1: Bu da 200 yıl boyunca bak. 200 yıl boyunca işte Trabzon, Gümüşhane, çevredeki Tonya, Çaykara, Maşka, Turul, Kasaba gibi yerlerde 1650'den ta 200 yıl boyunca gizli din taşıyan Hristiyanlar vardı. Nasıl oldular? Vergide eşit olsun diye, öldürülmemek için, malları taciz edilmemesi için dışarıda Müslümandılar ama içeride gizli Hristiyandılar. Ve tarih bunu yazıyor. Bu adamlar 200 yıl boyunca Hristiyanlıktan ödün vermediler. Oruçlarını yaptılar ve bütün Hristiyanın gerekleri yaptılar. Çoğu evlerinin altında kilise vardı. Örneğin bir tane bu çok önemli birisi var. Molla Süleyman. Dışarıda mollaydı, imamdı. Devletin ondan danıştığı kişiydi. Ama gizli bir Hristiyandı ve papazdı. Ve bu molla ölüyor. Ama vasiyetnamesi diyor ki beni kilisede vereceksiniz, gömeceksiniz. Ve bir papaz çağırıyorlar. Ve herkes, halk şaşırıyor. Bu adam nasıl olur ya, yıllardır mollalık yapıyor, camide imamlık yapıyor, devlette fetvalar veriyor ama gizli Hristiyandı. Ve ortaya çıktılar. Ve 200 yıl sonra yavaş yavaş işte bu fermanlardan ötürü var ya, bu tezimat islahat fermanından sonra yavaş yavaş kendilerine geldiler. Evet, çok acıklı bir şey, çok.
0: Evet, yani yıllarca bu şekilde inancını saklayan Hristiyanların varlığını görüyoruz o zaman.
1: Doğru.
0: Özellikle anlattığınız kişi şey diyorlar sanırım, Kromni onlar için.
1: Kromniler diyorlar yani o bölge için. Bu Grekçedir. Yani Trabzon var ya, Trabzon bölgesiydi zaten. Rum Pontus diyorlar ya, orada en son o yıkılmıştı.
0: Evet, tabii ki zorluklar yaşayanlar var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha çok sorum var size soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Din değiştirmelerden bahsetmiştik. Peki devlet açısından baktığımızda ve toplum açısından baktığımızda din değiştiren kişilere nasıl bir yaklaşım vardı? Nasıl karşılanıyordu toplumda da?
1: Bu açıklanan fermanlar, ıslahat fermanı yani yenilikler, anayasal eşitliklerden sonra doğal olarak devlet gayet güzel karşıladı ve gayet güzeldi. Ama halk gerçekten çok zorlandı. Zaten başlangıçta biliyorsunuz dedim ki halk bu fermanlardan hoşnut olmadı. Her yerde protestolar yapmaya başladılar. Artık bu çıkan Tanzimat fermanıyla artık Hristiyanlar bize eşit oldular. Yani ne kadar acıklı bir şey ya. Ne acıklı bir şey. Ama halk alışıncaya kadar birçok Hristiyana zulüm verdiler yine. Mallarına saldırdılar diye. Ve bu hoş bir olay değildi.
0: Evet. Günümüzde aslında Türk olan birçok kişinin Hristiyan olamayacağı inanışı yaygın. Baktığımız zaman bu görüş var toplumda da. Bu noktada tarihteki Hristiyan Türklerden biraz bahsedebilir misiniz? Böylece Hristiyanlığın aslında Türklere çok uzak olmadığını da görebiliriz.
1: Ya şimdi bu düşünce aslında gerçekten çok çok yanlış bir düşüncedir. Ya her şeyden önce bunu bilelim. Bunu sevgili dinleyiciler bilelim ki köken ile yani milliyet ile inanç farklı şeylerdir. Yani biri Türk olabilir ama Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, Budist olabilir, tanrısız olabilir, deist olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Biri Alman olabilir ama tanrısız da olabilir, Hristiyan da olabilir. Yani biz inanıyoruz, biz Hristiyan olarak inanıyoruz. Bulunduğumuz ülkeye sadık olacağız Hristiyan olarak. Mesela biz Türkiye'deyiz, Türk vatandaşıyız, TC vatandaşıyız, kimliğimiz vardır. Ve başka bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi seveceğiz. Ülkemiz için dua ediyoruz. Ülkemizin refahı içinde Tanrı'ya şükrediyoruz ve yalvarıyoruz. Ama Hristiyanız. Ve Hristiyan olarak anayasanın tanıdığı haklara göre ben kiliseme giderim, inancımı öğreneceğim ve inancımı da başkalarına paylaşacağım. Bunun dışındaki düşünce sakattır, yanlıştır. Evet, tarihte aslında 2. yüzyıldan beri tarihte Türk Hristiyanlar vardı.
0: Evet.
1: İslamlıktan önce Türk Hristiyanlar vardır. Örneğin yani tarihe baktığımızda Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar ve Gagavuzların Hristiyanlığı yüzyıllar önce kabul etmiş Türk halkları olduğunu görüyoruz. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da İsa Mesih'ten sonra yani İsa'dan sonra 2. yüzyılda başlayan Hristiyanlığın varlığı yüzyıllarca sürmüş ve günümüze de gelmiştir. Şimdi Türk Hristiyan olamaz ve Hristiyan Türk olamaz. Bu düşünce dedim ya sakattır. Şimdi bu olaydan ötürü bakın son zamanlarda Özal döneminde birçok Hristiyan Türk'ü Türkiye'ye gitti. Gagavuz. Biz bilmiyorduk eskiden. Tarihçilerimiz söylemiyordu. Şimdi tarihçi sen dürüst ol. Sen tarih olayları yaz. Karışma. İnancına göre tarihi belirleme. Vardı. Hristiyan Türkler vardı. Ve bu Hristiyan Türkler aslında çok önemli işler de yaptılar. Mesela Katolik misyonerler. Çok önemli yani Kumanların yani Kumanlı Hristiyanların imanını güçlendirmek için Katolik misyonerler Kodes Kumanikus diye bir eser yaptılar. Ve bu eser Türkiye edebiyatta en önemli eserdir. Çok önemlidir bu. Edebiyatçılar bilir. Bunu da anlatmadılar. Ve bu sadece ve sadece iman konularını anlatıyor oradaki Türkler. Ve mesela bakınız birkaç tane ilahi vardır o dilde. Okuyayım size. Örneğin Kumanca'da şöyle diyor. Çağdaş Türkçe'de okuyacağız. Diyor atamız ki göktesin. Alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin. Nasıl ki gökte, öyle de yerde. Gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, dahi yazıklarımızı, yani günahlarımızı, suçlarımızı bize bağışla. Nice biz bağışlarız bize yaman kötülük edenlere, dahi şeytanın sınanmasına bizi koydurma. Tüm yamandan, kötülüklerden bizi kurtar. Amin. Görebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: 1200 yıllarında, 1400 yıllarında bu yazıldı Türkçe Hristiyan şeyler. Kumanca'da ne diyor? Atamız kim? Göktesin. Algışlı bolsun senin adın, atın diyor. Gelsin senin hanlığın, bolsun senin tilemikin, yani ruhsallığın. Necik kim gökte alay yerde, gündeki ötmeyimizi bize bugün bergil ver. Devam ediyorum. Görüyor musun? Yani bu Türk edebiyatı ve Türk çeciler için çok önemli bir konudur ve Hristiyanlar yaptı. E niçin tarihçiler bunu söylemiyor? Söylemelidirler tarihçiler. Bunlar özbeöz Türktür ama Hristiyandırlar. Karamanlılar tarih çok önemli Türklerdir ama Hristiyan Türklerdir. Hiçbir zaman Müslüman olmadılar.
0: Evet, Gagavuz Türkleri de var. Hatta Gök Oğuzlar, bugün günümüzde de bilinen aslında. Onlar da Hristiyanlığı benimsemişler ve günümüzde de Hristiyanlar aslında.
1: Gagavuz Türkler hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Ben 1992 yılında ilk kez işittiğim zaman bunların Hristiyan olduğunu merak ettim. Ben Romanya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim, bunların yaşadığı yerlere gittim. Ve inanın bunların köylerine gittim. Anadolu gibi insanlardır. Çok güzel Anadolu halkıdır. Sadece ve sadece Grekçe konuşuyor diye, bazıları Türkçe konuşuyor diye Hristiyanlığını doğmuş ama Türktür. Ama Türkiye'de bu yanlış düşünce. Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demek. Bu yanlış bir düşüncedir.
0: Evet.
1: Ve bundan ötürü onları da koyduk. Ama sonradan geldiler buraya Türkiye, biliyorsun. Şimdi komünizm yıkıldıktan sonra kendi ülkelerini kurdular değil mi? Ve Türkiye'ye gelip gidiyorlar, Gagavuz Türkler, başkanları var, cumhurbaşkanları var, bizim saraya geliyorlar, konuşuyorlar. Ne güzel bir şey ya. İnanç ayrıdır, milliyet ayrıdır, köken ayrıdır.
0: Evet, bunu ayrımını iyi yapabilmek lazım.
1: Çok önemli tabii ya.
0: Genel olarak baktığımızda o zaman aslında Hristiyanlar Osmanlı döneminde de varlıklarını sürdürebiliyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde de aslında kiliseler arttı mı o dönemde sayı olarak bu dönem içerisinde?
1: Bu dönemde Osmanlı'nın döneminde, yani 1800'lere kadar Anadolu'da her yerde, Türkiye'nin her yerinde kiliseler vardı. Neydi? Ortodoks kiliseler vardı biliyorsun. Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Grek Ortodoks vardı. Ve bu insanlar, bu kilisenin önderleri, papazları, metropolitleri ne yazık ki korkudan, çevreden ve devletten bir varlık gösteremediler. Yani ruhsal yönde varlık gösteremediler. İncil'i kendi dilleriyle, yani İncil okuyorlar. Mesela Ermeni Ortodoks Kilisesi de 5. yüzyılda İslamlıktan önce İncil çevirisi yaptı. Harika. Ama anlamıyorlardı. Rumlar okudukları İncil'i anlamıyordu. Süryaniler var olan İncil'i anlamıyorlardı. Ve İncil'i anlamayınca kurallara gittiler. Gelenekle, adetlere devam ettiler. Kiliseler yani yerinde saydı. Aman aman koltuğumuzu koruyalım, ibadetimizi gidelim, o gelenekleri yapalım, o kadar. Artmadı, iman konusunda hiçbir gelişme yapmadı ama kiliseler açıktır, o kadar.
0: Varlıklarını sürdürmeye devam ettiler.
1: Yani bir çeşit müze gibi açıktı kiliseler.
0: Evet, Hristiyanlık Anadolu topraklarında doğmuştur demiştik zaten. Birçok farklı yönetim altında yaşadılar. İsa Mesih'e yine de sadık bir şekilde, bağlı şekilde yaşadılar. Günümüzde de bu inanca mensup birçok insan var. Fakat İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler de olabilir dinleyicilerimiz arasında. Ne söylemek istersiniz onlar için?
1: Hristiyanlık kurulduğundan beri gerçek Hristiyanlar hiçbir baskı altında, başka altında olsa bile inançlarını sürdürdüler. Ve Tanrı hiçbir çağda, hiçbir zaman kendini tanıksız bırakmadı. En karanlık, mesela Orta Çağ'da, en karanlık çağda bile Tanrı şuradan burada insanları çıkardı ve onları İncil'i anlatmak için müjdeciler yarattı. Örneğin Orta Çağ'da, yani Katolik Kilisesi tamamen İncil'den ayrılmıştı. Tamamen ayrılmıştı İncil'den. İncil'e bakmıyorlardı ve sadece para. Hatta ne acıklı bir şeydir. Cennete gitmek için Endülüjans diye bir belge çıkardılar. Bunu alanlar cennete gidecek. Hatta gelen başka bir papa, dedi ki gökteki iyiliğin hazinesi bendedir. Yalnız kendiniz için değil, ölüleriniz için de alabilirsiniz dedi. bir belge. Ve insan tabii annesini seven bir insan annesini kaybedince tabii parası olmasa bile para bulup annesi cennete gitsin diye. Bunlar da İncil'i bilmediği için anlamıyorlardı. Ben şimdi bana söyleseydi diyecek mi? Yanlıştır bu. Cennete gitmek için günahsız bir hayat yaşamak lazım. Parayla marayla olmaz var ya. Ve bu ne oldu? Reformun doğmasına sebep oldu. Martin Luther gibi bir manastır müdürü, bir rahip baktı ki İncil biliyor. Baktı ki Papa'nın bu uygulamaları ile İncil yanlıştır. Ve bunu kiliseye dediler ki İncil'e dönüşüm yapalım. Reform yapalım. Reform yeni bir din yaratmak değildi. Reformcuların amacı yeni bir mezhep, yeni bir din yaratmak değildi. Onların amacı İncil'e dönüşüm yapmak. Kilise İncil'e dönüşüm yapmak ve İsa Mesih'i sevmektir. Buydu amaç. Şimdi de günümüzde birçok insan, yani Türk, tecelli insan, Müslüman insan, putperest insan, tanıyorum birçok insan İncil'i okuyor, başka inandığı kitapları okuyor ve İncil'i benimsiyor ve geliyor yaklaşıyor diyor ki ben Hristiyan olmak istiyorum. Tabii Hristiyan olabilmesi için ona zaman veriyoruz, İncil okuyor, tam hayatı değişince, Mesih'in hayatına değişince vaftiz oluyor. Vaftiz de bir simgedir, Mesih'le birlikte öldüğünü ve dirildiğini gösteriyor. Mesih'e ait olduğunu gösteriyor, tanıklıktır. Ve görüyoruz şu anda Türkiye'mizdeki kiliseler artıyor. Yani farklı kökenden insanların iman ettiğini görüyoruz. Yani Ermeni olmak, Rum olmak, Avrupalı olmak demek seni Hristiyan yapmaz. Yeniden doğman lazımdır.
0: Evet, kesinlikle bilmeliyiz ki ne sevaplarımızla, ne iyiliklerimizle, ne işte belli ibadetleri yerine getirerek kurtulamayız. Tabii ki kurtulabilmemizin tek yolu aslında İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek. Bunun başka bir yolu yok Hristiyanlar için. Buna inanıyor zaten
1: çok doğru.
0: Hristiyanlar.
1: Peki konumuzu bu ayetlerle bağdaştırabilir miyiz?
0: Tabii ayetleri okuyabilirsiniz.
1: Söylediğiniz gibi, sizin de buyurduğunuz gibi iyiliklerle, güzel bir aileyle olmuyor. Bakın Rab ne diyor? Petrus bu konuda ne diyor biliyorsunuz? İkinci bölümde diyor ki biz zamanlar sizler hepiniz, hepimiz. Yani bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Gerçekten günah yapan bir insan ölüdür. Bu dünyanın gidişine göre ve havadaki hükümranlığın, şeytanın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlardaki şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Kötülük ruhu uymaktaydınız. O kötülük ruhu bizi yönlendiriyordu. Anlamıyorduk. Birçok insan böyledir. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tuttuklarına göre yaşıyorduk. İstediğimiz benliğimiz ne isterse yapardı, günah falan. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ne kadar acıklı bir şey. Ama bak, amayı çok severim ama fakat merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Görüyor musun? Lütuftur. Bu evet. Bir armağandır, bu bir hediyedir. Ama yüreğini vermen lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. İsa Mesih'e imanla aslında hem şimdiki yaşamımız, dünyadaki yaşamımız değişir. Hem de kesinlikle öldükten sonra Tanrı'yla birlikte olacağımızı biliriz.
1: Amin. Doğru.
0: Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum sizlere Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca dinlediğiniz konularla alakalı eğer sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Pastör Nuh Baytekin, Kartal Protestan Kilisesi Pastörü. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Burada olmaktan sevinçliyiz.
0: Bizler de burada olduğunuz için sevinçliyiz gerçekten ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz ve yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz, bunları konu alıyoruz. Tabii ki kutsal kitabın ışığında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz oradan da. Bugünkü konumuz aslında biraz geniş bir konu olacak. İşte çekişme, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik diye bir başlık verdik. Uzun bir başlığımız var ama herhalde program süresi içerisinde anlatmaya çalışacağız bunu. Neden biz birbirimizle çatışıyoruz diye sorarak başlayabilirim Nuh Bey.
1: Bunu çeşitli yollardan açıklamasını yapabiliriz. Psikoloji ve sosyolojiye göre insanlar neden çatışıyor diye sorduğumuz zaman insanlar doğal olarak farklı arzulara sahipler. Yani her insanda farklı bir arzu var. Korkuları oluyor. Bu korkularda da insanlarda çeşitlilik olabiliyor. Ve çıkarlar taşıyor. Ve bu çıkarlardan dolayı, bu çeşitlilikten dolayı bireyler ve gruplar arasında çatışmalara yol açabiliyor. Ekonomi ve siyasi bilimine baktığımız zaman çatışmalar genellikle sınırlı kaynaklardan ortaya çıkabiliyor. Yani bir rekabet var kaynaklar üzerinde ve buradan çıkabiliyor. Örneğin toprak az olan bir ülkelerde ya da para ya da enerji gibi bunların sınırlı olması rekabete sebep oluyor ve bu da çatışmalar doğurabiliyor. İnsanlar inançları, değerleri ve kültürleri nedeniyle de çatışabiliyorlar. Yani farklı bir kültüre sahip olduğu için kendisinden farklı olan insanlarla inancı farklı olduğu için, değerleri farklı olduğu için çatışma içine girebiliyorlar. Ve tarih boyunca da baktığımız zaman bireyler ve gruplar arasında güç elde etme arzusu savaşlara ve çatışmalara neden olmuştu. Yani bu her zaman insan içinde aslında biz hep vurguladığımız bir nokta. İleride de açıklayacağız ama günahlı doğadan dolayı insanın yani sürekli tanrı gibi olma, bir şeyleri yönetebilme, güç elde edebilmek için bireyler ve gruplar arasında bu savaşlara, kavgalara ve çatışmalara kadar sürüklendiğini görüyoruz. Ama bunun her zaman biz Hristiyan bakış açısından ...sıyla da değerlendiriyoruz. Neden birbirimizle çatışıyoruz diye baktığımız zaman insan Tanrı'dan uzaklaşınca Tanrı'nın verdiği yüreği, Tanrı'nın verdiği o ahlakı, Tanrı'nın verdiği doğruluğu, iyimserliği o yüreği kaybediyor, yozlaşıyor. Evet. Ve yozlaşmış günahkar yürek sevgisi de soğuyor. Yani tanrısal bir sevgiyi alamıyor, tanrısal bir sevgiyi besleyemiyor ve ne oluyor? Bu günahkar yürekten dolayı sürekli olarak insanlarla bir çatışma içinde oluyor. Adem Havva zaten günah işlediğinde Adem Havva'yı suçluyor, Havva yılanı suçluyor, işte hepsi birbirini suçlayarak bir çatışma içine giriyor. Bu çatışmanın kaynağı Tanrı'dan uzaklaşma ve günahın etkisinin büyük olduğunu görürüz. Ve buna bağlı olarak kibir ve bencillik olduğunu kutsal kitap bize öğretiyor. İnsanlarda kibir ve bencillik başkalarının çıkarını düşünmüyor. Hep kendini düşünen bir düşünce olduğu için genellikle çatışmalar buradan kaynaklanabiliyor. Kendini düşünmek, kendi iyiliğini düşünmek ya da gururunu daha çok korumak için insanlar bu tarz çatışmalara girdiğini kutsal kitapta da okuyabiliyoruz. Bencil eğilimlerinden dolayı bu tarz. Bir de genellikle bizim vurguladığımız bir şey var. Şeytan da insanların aslında birlik içinde, beraberlik içerisinde, esenlik içerisinde olmasını istemiyor. Adem ve Havva'yı Tanrı ile ayırdığı gibi ve aralarında karı koca arasında bir ayrılık, çekişme yarattığı gibi bugün şeytan yine aynı şekilde insanların hayatında böyle bir çatışma, çekememezlik, ayrılıkları doğurabilecek şekilde halen çalışmaktadır. Tabii biz her zaman vurguluyoruz, şeytanın asıl sebebi şeytan değil. Onun düşüncelerini benimsemek, onun düşüncelerini hayatımızda yer verip uygulamak yanlış bizden kaynaklanıyor. Hı hı. Bu şekilde açıklama yapabiliriz. Hı hı.
0: Ve biraz daha aslında tarihsel olarak bakma şansımız olursa bu çekememezlik nereden doğuyor diye mesela benim aklıma şey geliyor, o açıdan sormak istedim size. Kutsal kitapta yaratılış bölümünde işte Habil'le Kain'in hikayesi var orada. Habil Tanrı'ya şunu sunuyor, ilk ürününü Tanrı'ya sunuyor aslında olması gerektiği gibi. Kain ise bunu yapmıyor ve Tanrı aslında Habil'in sunusunu doğru bir şekilde, doğru bir yürekle sunulduğu için kabul ediyor. Kain'inkini ise kabul etmiyor ve burada bir çekememezlik, aslında bir çatışma doğuyor aralarında ve Kain Habil'i öldürüyor. Evet. Kutsal kitapta. Peki bu çekememezlik tam olarak nereden doğuyor? Yani köken olarak biz insanoğlu olarak buraya nasıl geldik? Nasıl bu duruma geldik?
1: Yani yaratılışta da öyle ama Tanrı'yla birlikte olan insanlara baktığın zaman genellikle kendi kimliği hakkında emin oluyor. Sahip olduğu şeyler hakkında tatmin olabiliyor. Tanrı'nın varlığı insanlara sevgi olduğu için kıskançlık falan doğmuyor. Ve Tanrı'yla birlikte olan bir insanın şükran, hayatında sahip olduğu şeyleri şükrediyor, minnettar oluyor. Ama bu çekememezlik genellikle kıskançlıkla bağlantılı olarak, yani kendi şeyiyle tatmin olmayıp kıyaslama içine girebiliyor. Bir tatminsizlik var. Çünkü Tanrı'dan alamadığı sevgiyi başkalarından almaya çalışıyor. Başka şeylerle tatmin etmeye çalışıyor. Başkasının daha çok sevgi aldığını görünce buna kıskanıyor. Başkalarının sahip olduğu şeyleri kendisi sahip değilse bunu kıskanıyor. Başarılar konusunda da öyle. Yani baktığımız zaman Tanrı'yla ilişkisini kopan her insanın hayatında aslında bunların oluşması çok doğal bir şey. Başlangıcı da tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizin kopması, ondan gereken tatmini, sevgiyi alamamamız, onun bereketlerini hayatımıza alamamamız, bu da bu şekilde bizi başkalarıyla kıyaslamaya, çekişmeye, kavgaya götürebiliyor.
0: Evet, aslında ilginç bir durum, çünkü mesela toplumumuza baktığımız zaman ya da kendimize de baktığımız zaman, tabii ki kendimizi de sınadığımız zaman belki çok yaşı büyük insanların da belki çok gerçekten eğitimli, böyle kültürlü, olgun olduğunu düşündüğümüz insanların da bir şekilde bu çekememezliğe, kıskançlığa ya da içte bir belki haseti barındırdığını görüyoruz. İlginç bir durum. Ve tüm bunlar gerçekten ölümcül mü? Yani çekememezlik, ayrılıklar, bölünmeler, bu kıskançlık gerçekten ölümcül olarak bunu tanımlayabilir miyiz?
1: Bunu iki yönden ele alabiliriz. Bir seküler perspektiften bakarız. Bir de Hristiyan perspektifinden bakarak açıklama yapabiliriz. Aslında şiddet ve savaşlar, az önce de söyledik, tarih boyunca çekişmeler ve bölünmeler toplumun çöküşüne, savaşlara ve kitlesel ölümlere sebep olduğunu açıklamıştık. Bu ideolojik ya da etnik ayrılıklar da çatışmalar daha ölümcül hale gelebiliyor. İnsanların yok olmasına sebep oluyor. Bunu tarihte bizler gözlemliyoruz. Yani bu çekişmeler, ayrılıklar, bölünmeler aslında çok büyük savaşlara, çok büyük yıkımlara, ölümlere yol açabiliyor. Maalesef. Bu anlamda seküler anlamda bu şekilde ifade edebiliriz ama Hristiyan anlamında baktığımız zaman bunlar ölümcül olarak görülebilir. Çünkü Tanrı'dan uzaklaşmanın bir nedenidir. Yani ruhsal ölüme götüren bir sebeptir. Tanrı'nın isteğine aykırı olan, Tanrı'nın bize öğretişine aykırı olan, yapmamızı istemediği şeyleri hayatımızda yapıyorsak bu bir günah olarak ifade ediliyor. Ve bunun günahın sonucu olarak da ne oluyor? Tanrı'nın lütfundan, sevginden mahrum kalıyoruz, kopuyoruz. Bu fiziksel ölümden daha ciddi bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü bizi ruhsal ölüme götürebiliyor. 1. Yuhanna 3. bölüm 15. ayet baktığımızda şöyle söylüyor: kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını biliriz. Yani bu çekememezlik, nefretin aslında insanları ruhsal açıdan ölümcül olduğunu, ölüme götürebileceğini bize öğretiyor. Ve kilise içerisinden de baktığımız zaman Hristiyanlarda kilisede birliğin önemi büyüktür. Hani Tanrı kilisenin bir olmasını istiyor. Birbirini desteklemesini ve bir beden olarak hareket etmesini, aynı düşüncede, aynı amaçta birleşmesini istiyor. Ama çekişmeler, bu bölünmeler kilisedeki Tanrı'nın amacına aykırı bir hareket oluyor. Yani kilisenin kendi görevini, Tanrı onlara verdiği görevi yapmasına engel olabiliyor. Ve bu Tanrı'nın planlarına da zarar verebiliyor. Bir anlamda yıkıcı bir etkisi var. ve kilisedeki hizmetlerde sorun çıkartabiliyor. Aynı zamanda bunu ölümcül olduğunu söylemek için, yani insan sevgiye, barışa çağıran bir tanrımız var. İnsanları seveceksin, barış içinde olacaksın diye öğreten tanrının bir planı var. Bu çekişmeler ve bu ayrılıklar aslında tanrının bizlerden istediği o barışı, sevgi çağrısını aslında uygulamamış oluyoruz. Bu da bir günah olarak da görüp bunun da bizim üzerimizde yıkıcı etkileri olabiliyor. Ama aynı zamanda bölünmeler her zaman yıkıcı olmayabiliyor. Yapıcı potansiyelleri de var. Biz bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani hangi arka niyeti, arkasındaki niyet ne olduğu çok önemli. Kin, nefret, öfkeyle kaynaklı olan bütün ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlikler, bunların çekemezliğin kaynağı tabii ki kötü genellikle oluyor. Bunlar hepsi ölümcül sonuçlar getirebiliyor. Ama yapıcı bölünmeler de olabiliyor insanlar arasında. Yani çekiş, aynı fikirde olmayabiliyorsun, aynı bakış açısında olmayabiliyorsun. Bunlar birlikte olduğun zaman daha olumlu sonuçlar doğurmayabiliyor. O zaman ayrı şekilde, ayrı yollarda hareket ederek daha olumlu, daha gelişmiş bir şeyler üretilip yapılabiliyor. Ve biz bunu kilise örneğine de baktığımız zaman Barnaba ile Paulus arasında bir çekişme çıkıyor. Aslında Barnaba'nın yeğeni Markos müjde yolculuğunda beraber gitmiyor. Birden geri dönmek istiyor ve bu hizmeti bir nebze etkiliyor. Ve bir dahaki yolculuklarında Barnaba yine Markos yeğenini götürmek istediğinde Paulus bunu istemiyor. Çünkü bir düzensizlik var. Ve hizmete engel olmuştu. Ve aralarında bir anlaşmazlık çıkıp ayrılıyorlar. Ama buna baktığımız zaman bu ikisi arasında kötü bir şey olmadı. Birbirlerini kutsuyorlar. İkisi farklı şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Bu daha olumlu bir etki de yaratabiliyor. Ve daha sonra Markus düşüncesi değişir, bir şeyler oluyor ve tekrar Paulus da hizmet etmeye devam ediyor. Yani bölünmenin arkasındaki niyet kötü olmadığı zaman olumlu da olabilir, ama niyet kötüyse, nefret, kin varsa bu ölümcül günah olarak görüp etkileri de üzerimizde ortaya çıkacak.
0: Evet. Ve mesela belki bu tarz durumlarda işte her zaman sorduğumuz bir soru var. İsa olsa ne yapardı diye. Gerçekten hani o durum karşısında da bir problem varsa ortada ve ayrılık ya da bölünme o sorunun çözülmesine sebebiyet verecekse, ya da en azından çoğunluğun zarar görmesini engelleyecekse, dediğiniz gibi bu belki sağlıklı bir şekilde uygulanabilir. Ama bahsettiğiniz gibi altındaki o niyet kinse, kibirse, hasetse, farklı bir şeyse, o zaman tabii ki Tanrı'nın isteği bu değildir. Peki Tanrı'nın isteği nedir Nuh Bey? Yani çözüm nedir?
1: Aslında hepimizin çok iyi bildiği ama fazla umursamadığı bir şey. Tanrı bizden istediği şey barış, sevgi ve birliğin sağlanmasıdır. Bunu kutsal kitabın tamamında gördüğümüz bir şey. Tanrı halkının bir arada barış içinde, sevgi içinde yaşamasını arzu ediyor. Ve Tanrı'nın sözünde bunu görürüz. Mesela 1. Korintiler 1. bölüm 10. ayette şöyle söylüyor. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve görüşte birleşin. Bizlerin uyum içinde olması ve bölünmeler olmadan aynı düşüncede birleşmemiz, Tanrı bizim bu şekilde yaşamamızı istiyor. Bir birlik içinde yaşamamızı istiyor. Ve aynı zamanda sevgi ve bağışlama istiyor. Yani sevgi, çekişme ve kıskançlık gibi duyguları yok eden çok güçlü bir silahtır. Ve Tanrı genellikle halkından istediği şey sevgiyi öğrenmesi. Tanrı'daki sevgiyi, Tanrı bizi nasıl bağışladığı, affettiği, bizim günahlarımızı, suçlarımızı nasıl örttüğünü öğrenip bu şekilde insanları sevmemizi istiyor ve bağışlamamızı istiyor. 1. Korintiler yine 13. bölüm 4. 7. ayetlerde sevgiyle ilgili birçok açıklamalarda bulunurken sevginin kıskanç olmadığı ve insanları birleştirdiğini ifade ediyor. Yani bizler Tanrı'nın sevgisini öğrenirsek, Tanrı'nın isteği nedir, onun sevgisini öğrenip birbirimizi sevmek, Tanrı'nın bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmek, Tanrı'nın bizi bağışladığı gibi birbirimizi bağışlamaktır. Ve o da ne olacaktır? Aramızdaki kin, bölünme, ayrılıkları, birçok çekemezliğin çözülmesine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Tanrı bizden istediği şey bölünmelere karşı birlik olmamız. Yine buna değinmek istiyorum. Tanrı bölünmeler yerine kilisenin, Mesih'in bedeni olarak birliği korumasını istiyor. Yani her üyenin farklı bir işlevi var ve hepsi tek bir bedenin parçasıdır. Biz bunu daha önce birçok kez çeşitli örneklerle verdik ama bir kez daha üstünde durmak gerekirse bedenimizdeki her bir parçanın ayrı bir özelliği var. Birbirini çekemeyip kavga ederek yaparsa bu vücut zaten görevini yapamaz, iflas eder ya da ölür ya da sakat kalır. Ama beden nasıl birbiriyle uyum içinde çalışıyorsa ve bedenin sağlıklı bir şekilde hareket etmesini sağlıyorsa, Tanrı'nın istediği şey kilise de bir birlik içerisinde aynı amaca, aynı hizmet ederken kendisine sahip olduğu özellikleri, armağanları, görevleri yerine getirerek bu birliği korumasını sağlamaktır.
0: Evet, isterseniz şimdi burada bir virgül koyalım. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir ara.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
3: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu programımızda çekişme, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezlik konusunu ele alıyoruz. Bu konularda aslında ne yapabiliriz, bu konulara nasıl yaklaşabiliriz? Bunlarla mücadele ediyorsak aslında Tanrı'nın istediği o erdemleri nasıl yaşamımıza yerleştirebiliriz? Nasıl bunları uygulanabilir hale getiririz? Bunları düşünmeye çalışıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey'le aslında bu program serisi boyunca bu konuları ele alıyoruz. Bu konularla alakalı ya da Hristiyanlık inancı ile alakalı herhangi bir sorunuz varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan onu da hatırlatmış olalım. Peki ilk yarıda bu çekememezlikten bahsettik, bunların sebebinden bahsettik bir şekilde ve aslında bir noktada bizim yine Tanrı'dan uzaklaşmış olmamızla alakalı olduğunu, Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günahtan biraz belki bahsettik. İnsan soyuna o günah girdi ve bir şekilde bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Kutsal olandan uzaklaştık aslında ve bu da çeşitli aslında olumsuz yozlaşmalara aslında sebebiyet verdi, öyle ifade edeyim. Hastalık gibi, ölüm gibi, bununla beraber işte çekememezlik gibi, kıskançlık gibi o kötü ayrılıkçı bir ruhun da aslında bizde barınmasına sebebiyet verdi. Peki Tanrı neden bizim bugün bir araya gelmemizi, birlik olmamızı, bu ayrılıkçı bir ruhun bizde bulunmamasını istiyor?
4: Aslında bunu Tanrı'nın insanı yarattığı temele bakarsak ve Tanrı'nın yaptığı işlere bakarsak daha iyi anlıyoruz. Tanrı Adem'i yarattığında tek kalmasını istemedi. Ona bir eş vererek bir birlik, bir topluluk oluşturduğunu görürüz. Bir aile oluşturduğunu görürüz. Sonra Tanrı İbrahim'i seçiyor. İbrahim'in ailesi aracılığıyla Tanrı yine kendi halkını, bir topluluk oluşturduğunu görüyoruz. İsa Mesih geliyor. İsa Mesih geldiği zaman 12 öğrenci seçiyor ve bir topluluk oluşturup bir birlik içerisinde bunun aracılığıyla kendi işlerini, kendi gücünü ortaya çıkardığını görür ve Tanrı'nın amacına baktığımız zaman Tanrı'nın birlik ve sevginin oluşmasını istiyor yani insanlar arasında ve kutsal kitapta Tanrı kendisini sevgi olarak tanımlıyor. Yani bir araya gelmemiz, birlikte olmamız, ayrılıkçı bir ruhun bizde bulunmamasını istemesinin sebebi sevgide böyle bir şey olmaması. Yani sevgide ayrılık ruhu diye bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani çekememezlik diye, ayrılıkçı bir ruh diye bir şey yok. Birlik var. Sevgi birbirimizi tamamlayan bir şeydir. Tanrı bunu istemesinin sebebi de bizleri bir aile olarak, bir aile kavramı olarak görüyor. Aile bireylerinin birbirini sevmesi, uyum içinde olması, dayanışma içinde olması, bunu destekleyen eylemlerde bulunmasını Tanrı istiyor. Ve baba oğul kutsal ruh arasında da baktığımızda onların üç birlik arasında da bir birlik var, bir sevgi var, bir uyum var değil mi? Tanrı bu üç birlik arasındaki uyum gibi kendi halkında da insanlar arasında bu uyumun olmasını istiyor. Saygı, sevgi ve birlik olmasını istiyor. Ayrılıkçı bir ruh aslında bu birlik modeline aykırıdır ve Tanrı'nın doğasına da ters düşüyor. Ve daha önce de dediğimiz gibi Yuhanna 13. bölüm 34. 35. ayete baktığımız zaman Tanrı şunu söylüyor. Birbirinizi sevin diyor. Size bir buyruk veriyor. Diyor ki birbirinizi sevin. Tıpkı benim sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Tanrı'nın bizden istediği şey aslında ayrılıkçı bir ruh değil, sevgiyle bir uyum içinde, birlik içinde olmamızı istiyor. Çünkü Tanrı'nın özünde bu var. Tanrı'nın doğasında var. Sevgi ve birlik, üç birlik arasında da olan bir ilişki. Ve bunu bizde de olmasını istiyor. Aynı zamanda ayrılıkçı ruhun yıkıcı bir etkisi var. Yani ayrılıkçı bir ruh toplulukları bölüyor, imanlar arasında güvensizlik yaratıyor. Aynı zamanda sevgi bağlarını zedeliyor. Bu yüzden de İsa Mesih'te bakıyoruz, çarmıha gerilmeden önce onun ettiği dualardan bir tanesi ve en önemlisi de aslında insanların toplulukların arasındaki bu bölünmeler, bu anlaşmazlıklar, bu yıkıcı etkisinin kalkması için dua ettiğini görüyoruz. Yani Tanrı ile insan arasındaki birliğin ve insanla insan arasındaki birliğin korunması için dua ettiğini görüyoruz. Diyor ki mesela Yuhanna 17. bölüm 21-23. ayetlerde şöyle söylüyor. Onların hepsi bir olsun. Böylelikle dünya beni senin gönderdiğini anlasın ve beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini bilsin diye dua ediyor ve şunu da söylüyor. Yine size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızda İki kişi dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırsa göklerdeki babam dileklerini yerine getirecektir. İsa Mesih hem bizim için birlik olmamız için dua ediyor son duasında. Şimdi okuduğum ayette bize neyi gösteriyor? Birlikten kuvvet doğar. Sözünü destekleyen bir İsa'nın sözünü görürüz. Yani birlik, ayrılık ruhu yıkıcı etkisi var ama birlik yapıcı bir etkisi oluyor. Ve bizler Mesih'te birleştiğimiz zaman 2-3 kişi bir araya geldiği zaman onda Tanrı'nın varlığı aramızda oluyor. Ve diyor ki iki kişi dua edecekleri, isteyecekleri konuda anlaşırlarsa göklerdeki babam onların isteklerini yerine getirecektir. Yani Tanrı bize birlik içerisinde aynı düşüncede birleştiğimiz zaman Tanrı dualarımıza yanıt verdiğini, Mesih'in varlığı aramızda işleyeceğinin vaadini de bizlere vermiş oluyor. Yani birliktelik bizim aramızda yapıcı bir etkisi var ama ayrılıkçı ruhun yıkıcı bir etkisi olduğunu ve İsa Mesih bu yıkıcı ruhun olmaması için de dua ettiğini söyleyebiliriz.
3: Çünkü aslında en başında zaten Tanrı bizi kendi suretinde yarattı hepimiz. Hem kadını hem erkeği kendi suretinde yarattı ve aslında sonsuz yaşam içerisindeydik, o sevgi ilişkisi içerisindeydik Tanrı ile beraber. Tanrı ile görüşüyorduk aslında ve Tanrı'nın o bütün nimetlerinden faydalanabiliyorduk. Ama maalesef o günah problemi nedeniyle Tanrı'dan uzaklaştık. Kendi özgür irademizi bir şekilde aslında kötüye kullandık. Haliyle Tanrı'dan uzaklaştığımız için bu kıskançlık, çekememezlik, o haset dünyaya girdi. Ama bunun için bir ümit var, bir çözüm var aslında. Siz Mesih İsa'dan bahsettiniz. Galatyalılar 3:26'da diyor ki, çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Evet. Vaftizde Mesih ile birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor aslında. O zaman bugün bir kişi Mesih İsa'yı tanıyıp İsa Mesih'i şahsi Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiği zaman, ona güvendiği zaman aslında o zaman Mesih İsa'da bir olduğunu, Mesih İsa aracılığıyla, ona iman aracılığıyla Tanrı'yla barıştığımız için, onun imanlar topluluğuyla bir araya geldiğimizde de zaten tek bir beden olarak, birlik olarak Mesih'i yücelttiğimizi görüyoruz. O zaman aslında gerçekten Tanrı'nın halkı, onun hane halkı, ev halkı gibi, çocukları gibi olmuş oluyoruz tam anlamıyla. Peki tüm bunların yerine hangi erdemleri koyabiliriz Nuh Bey?
4: Çekişme, ayrılıklar, bölünmeler ve çekememezlik gibi aslında olumsuz tutumların yerine kutsal kitapta bize teşvik ettiği erdemler var. Aslında program içerisinde de bizim sıkça dile getirdiğimiz konulardı. Tanrı'nın özü sevgi olduğu için çekişme, nefret ve çekememezlik yerine en önemli erdem sevgidir ve gerçekten çok güçlü bir silahtır sevgi. Sevgi birçok günahı örtüyor, birçok hatayı silebiliyor, bağışlayabiliyor. Bu anlamda sevgi bizim bunların yerine koyabileceğimiz en önemli erdemdir ve az önce de değindiğim gibi 1. Korintliler 13. bölümü okuduğumuz zaman bu sevgiyle ilgili sevgi bölümü diyebiliriz. Orada sevgi hakkında sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir, sevgi bencil olmayacağını, kötülük yapmayacağını, yani kötülüğün hesabını tutmayacağını, birçok sevginin, gerçek sevginin ne olduğunu, tanrısal sevginin ne olduğunu bize açıklıyor ve sevginin aslında başkalarını kıskanmak yerine onların iyiliğini istediğini bize öğretiyor. Bu anlamda bizim en önemli erdemler, yani bunların yerine koyduğumuz en önemli erdemin sevgi, agape, tanrısal sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine az önce değindiğimiz ve aslında önemli bir konulardan biri de çekişme ve bölünmeler yerine barış ve uzlaşma. Bu Tanrı'nın isteği, İsa Mesih'in duasında altında olduğunu söyledik. Ve Tanrı bize barıştırma görevi verdi. Çocuklarına barıştırma görevi verdi. Ve bizim insan, İsa Mesih de insanları birbirine barıştırdı. Bizim de insanları hem bağışlamamız hem de barıştırmak için bu görevi yerine getirmemizi istemiştir. Bu Tanrı'nın krallığının bir işaretidir. Çok önemli erdemlerden biridir. Ayrılıkları iyileştirir ve birliği güçlendirir. Bir diğer şey de sabırdır. Genellikle tahammülsüzlük ve çekişme gibi şeyler yerine bizler sabır erdemini öne sürebiliriz. Sabır ilişkilerde anlayış ve hoşgörü sağlıyor ve birbirimize sabırlı davranmamızı aslında kutsal kitap öğretiyor. Sabır çatışmaların tırmanmasına da engelliyor. Bunu biz hayatımızda da sık sık görüyoruz. Sabırlı olduğumuz zaman birçok çekişmenin söndüğünü, düzeldiğini, barışa yönelik değiştiğini görüyoruz. Ve ayrılıklar, bölünmeler yerine de birlik ve kardeşlik erdemini koyabiliriz. Bizim program içerisinde de söylediğimiz gibi kilisenin bir beden olduğunu, imanların bir bedenin parçası olduğunu ve bu bedenin birbirine uyum ve birlik içinde olduğu zaman verimli, sağlıklı olabileceğini söyledik. Bence bunlar yeterli olacak diye düşünüyorum.
3: Evet. Günümüzde peki bu, yani birleştirici olmamızın ya da barışsever olmamızın, barışı gözetmemizin önündeki engeller, denenmeler ne olabilir? Özellikle bu çağda.
4: Bu çağda aslında bu çağda günahı günah olarak saymamak, Tanrı'nın sözlerini önemsememek, Tanrı'nın günah dediği şeyleri günah dememek, kötülük dediği şeyleri kötülük olarak görmemek bence birleştirici olmanın önündeki en büyük engel diyebiliriz. Çünkü insanlar Tanrı'nın düşüncesini benimsemek istemiyor. Tanrı'nın doğru gördüğü şeyleri doğru olarak görmek istemiyor. Ne oluyor tabii ki? O yozlaşmış insan doğası, günahlı doğası değişmiyor. Değişmeyince bunlar insanların birlik olması, bütünlük olması, barış içinde yaşamasına engel oluyor. Bu günümüzde daha etkin oluyor. Ve günümüzde modern kültürde aslında bireyin özgürlüğü, çıkarlarını topluluk bağlarında üstün tutma eğilimindedir. Sürekli kendin ol, kendin bildiğini yap, sen özgürsün, istediğin gibi hayatını yaşa, bu hayat seni kimse sana karışamaz gibi düşünceler ekiliyor. Evet, özgürlük var ama bu özgürlük bazı yasa altında, bazı kurallar altında özgürlük olması gerekiyor. Benim özgürlüğüm başkalarına zarar vermemesi gerekiyor. Ama günümüzde kişinin kendi düşüncesi, kendi özgürlüğü, kendi duygularına göre yaşaması biraz bu şekilde empoze ettik. Yani bu tarz şeyleri daha çok göz önüne tuttukları için insanların birlik olmasına engel olabiliyor. Ve farklılıkları kabul edememe bu günümüzde çok büyük bir sorun. Mesela bir dini farklı olan bir kişiye insanlar illa sataşıyor, onu kötülüyor, onun dinine, inancına karşı hakaret ediyor. Yani farklı olduğunu kabullenemiyor. Toplumumuzda da bu çok yaşanıyor. Yani senin inancında olmayan birine saygı duyman gerekiyor. Onun görüşlerine saygı duyman gerekiyor. Farklı olmasını kabul etmen gerekiyor. Ama bu karşı çıkma, onlara hakaret etme ne oluyor? Birliği bozuyor. Irk, dil, kültür, mezhep ya da dünya görüşü farklılıkları ne yapıyor? Genellikle insanların birlik olması, uzlaşmasına engel olabiliyor. Son olarak söylemek istediğim şey bu sosyal medyadaki yanlış bilgiler. Yani sosyal medya yanlış bilgilerin ve kutuplaşma söylemleri o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki. Yani evet, eskiden sadece bir toplum içerisindeki olan problem, yanlış düşünce artık o kadar hızlı bir şekilde yayılıyor ki. Daha önce de söyledik belki ama bu sosyal medyadaki bu yanlış bilgiler, kirli bilgiler insanları o kadar olumsuz etkiliyor ve bu daha çok insanların kutuplaşmasına, daha çok kötü anlamda yozlaşmasına ve birbirleriyle çekişmesine olanak tanıyor.
3: Evet, ve aslında hem medyanın hem sosyal medyanın yanlış kullanılması da insanlar hakkında çok böyle hızlı bir yargıya varmamıza sebebiyet veriyor. Yani dediğiniz gibi işte bir haber alıyoruz, bir kişi şöyle yapmış ama hiç sorgulamadan, üzerine düşünmeden direkt o kişi artık bizim zihnimizde öyle bir yer ediniyor. Yani tamam, bu kişi böyledir, kötüdür, iyidir, mükemmeldir, harikadır, her neyse. Ama halbuki kutsal kitapta diyor ki yargılarınızda adil olun. Yavaş olun aslında, üzerini düşünerek, gerçekten sorgulayarak.
4: Kaynağını da araştırmak gerekiyor. Doğruluk payı var mı yok mu, ona da bakmak gerekiyor.
3: Evet. Birleştiriciliği İsa'da nasıl görüyoruz? Yani İsa zaten barış prensi olarak tanımlanıyor.
4: Çok doğru.
3: Ve ilginç bir bölüm var. Mesela Yeşaya 11:6'da İsa'nın döneminden bahsederken diyor ki onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Aslında öyle bir barış olacak ki, öyle bir esenlik olacak ki kurtla kuzu bile artık bir arada yaşayacak diyor. Peki İsa'da bu birleştiriciliği nasıl görüyoruz?
4: Aslında İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı, İsa Mesih'in yaptığı bütün hizmet, kendini feda etmesi, barışçılık, birleştirme amacıyla yaptığı, insanla Tanrı arasındaki o ayrımı günahtan dolayı ya da insanların sevgisizliğinden dolayı Tanrı ile o aradaki bozuşan birliği sağlamak için, insan arasındaki birliği sağlamak için geldi. Ve Efesliler 2. bölüm 14-16. ayetlere baktığınız zaman diyor ki Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı. Yani Tanrı'nın halkıyla diğer uluslar arasında bir çekişme vardı, ayrılıklar vardı, kavgalar, tartışmalar vardı. Ama İsa Mesih çarmıhta düşmanlığı ortadan kaldırıyor. Ulusları birleştiriyor, düşünceleri birleştiriyor. Tanrı ile olan ilişkimizde bir barış getiriyor, bir birlik getiriyor. Bunu nasıl yapıyor? İsa Mesih'in yaptığı aslında çarmıhtaki fedakarlığı aracılığıyla kendisini feda ederek asıl yapmak istediği şey bu birleştirmekti. Ve İsa Mesih farklılıkları kabul ediyor ve birleştiriyor. Aslında bu çok önemli. Yani İsa'nın toplumun dışladığı insanlarla zaman geçiriyor, onları kabul ediyor, onlara sevgi gösteriyor. Ve bizim de aslında bunu öğrenmemiz gerekiyor. İsa Mesih din, ırk, cinsiyet, sosyal statü falan ayrımını hiç yapmadı. İnsanları hep kucakladı, sevdi. Örneğin Samiriyeli kadının, Samiriyeli halkın o Yahudiler toplumunda dışlanan bir millet olmasına rağmen ve kadının toplumdaki yeri çok farklı bir göze bakıldığı zaman İsa Mesih hem Samiriyeli o toplumun dışladığı, Yahudi toplumun dışladığı halkı hem de cinsiyet ayrımı yapmadan o kişiyi benimsemesi, onunla ilgilenmesi ve vergi görevli o dönemde en günahlı sayılan insanlardı ve toplumun hain olarak yozlaşmış kişiler olarak görülen insanlardı. Genellikle insanlar onlarla ilişki kurmaz ama Tanrı onlarla yemek yediğini görürüz, onlarla ilgilendiğini görüyoruz. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. İnsanlar İsa'nın farklılıklarını kabul etmesi ve birleştirici olmasını bazen yanlış yorumlayabiliyor. Yani diyebiliyorlar ki İsa Mesih günah mesela Tanrı'nın yanlış gördüğü şeyleri bizler benimsememiz gerekiyor ya da o kişileri kabul etmemiz gerekiyor diyebiliriz ama İsa Mesih bunları kabul etmesi, bunlarla yemek yemesi, onların günahlarını, yaptığı yanlışları kabul etmesi anlamına gelmiyor. Onları kurtarmak. Diyor ki ben kaybolanı arayıp kurtarmak için geldim. Ben günahkar insanları kurtarmak için geldim diyor. Yani onların yaptığı eylemleri doğru gördüğü için kabul etmiyor. Onlarla birlikte zaman geçirmiyor. Onların o kötü eylemlerinden kurtulup yaşama kavuşsun diye onlarla birleştirici bir şekilde onları benimseyip topluluğa kattığını ve onları Tanrı'nın ailesine kattığını görüyoruz ve kurtardığını görüyoruz.
3: Evet ve aslında Yuhanna 10:16'da bir ayet geldi aklıma. Diyor ki İsa kendisinden bahsederken sık sık iyi çoban benzetmesini kullanıyor. Diyor ki orada bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak diye aslında Mesih burada bir birleştirme amacı olduğunu görüyoruz aslında. Tek bir sürü, tek bir çoban olarak. Yine çoban olarak tabii ki kendisinden bahsediyor burada. Görüyoruz. Ve elbette Tanrı'nın isteği de bizim Mesih İsa'ya iman etmemiz ve bu sayede sonsuz yaşama kavuşmamız. Aslında onun ağılına bu şekilde giriyoruz. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla giriyoruz. Onu şahsi Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ettiğimiz zaman zaten o değeri Tanrı'da bulduğumuz için haliyle bu tarz çekememezlik gibi, kıskançlık gibi, bahsettiğiniz gibi ilişkilerdeki o bozukluklar içinde bir çözüm oluyor yaşamımızda, hayatımızda. Bu konuda da dinleyicilerimizi teşvik etmek isteriz. Belki hiç İncil okumadıysanız Tanrı sözü olan, değişmez Tanrı sözü olan İncil'i alıp okumaya başlamanız, Tanrısı'yla temas etmeniz aslında yaşamınız için atacağınız en büyük adım olacaktır diye ilan edebiliriz bunu. Çünkü bizim yaşamlarımızda öyle oldu.
4: Doğru.
3: Bunu deneyimlediğimiz için öyle söylüyoruz. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey.
4: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler için de faydalı bir program olmuştur.
3: Umarım öyle olmuştur. Bu konuda sorularınız varsa lütfen bizlere soru@radyomaranata.com adresinden yazın ya da tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz varsa bekleriz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Yaratılıştaki muhteşem planı nasıl anlamalıyız? Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Evet Murat Bağır, geçen programımızda Tanrı doğası ve kimliğine geçmiştik. Özellikle üçlü birlik, hem insanların en çok merak ettiği konulardan biri bu. Nasıl anlamalıyız? Kutsal kitapta ayetler neler var? Benim kafam çok karışıyor diyorlar. Bunu anlatmakta yani aslında çok basit ayetler verdin geçen programımızda ve bu ayetler bize bir nevi gerçekten büyük bir harita oluyor, büyük bir ışık oluyor, büyük bir rehber oluyor. Şimdi yeni bir konuya daha başlıyoruz. Bugünkü yani konumuzda üç kişinin tek Tanrı olan birliği, yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan bahsedeceğiz. İstersen sözü sana verelim, çok fazla uzatmadan bu konuyu başlayabiliriz.
1: Evet, üçlü birlik konusunu ele alırken şundan bahsetmiştik. Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu söylemiştik. Yani eski antlaşmada, yeni antlaşmada tek Tanrı inancı olduğunu söylemiştik. Ve ondan sonra Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu söylemiştik. Yani tek Tanrı'nın üç kişi olduğundan bahsetmiştik ve eski antlaşmadan buna örnekler vermiştik. Ben hemen yeni konuya geçmeden önce orada yeni antlaşmadan da birkaç örnek vermek istiyorum. Çünkü onu verememiştim. Hemen mesela yeni antlaşmaya baktığımızda İsa Mesih mesela babayı Tanrı olarak Tanrı olarak referans yaptığını görüyoruz. Örneğin Matta 7:11'de şunu söyler. İsa Mesih, sizler kötü yürekli olduğunuz halde, yani İsraillere söylüyor bunu, çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsunuz. Göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? Yani göklerdeki baba, göklerdeki Tanrı. Yine eski antlaşmada olduğu gibi yeni antlaşmada da Tanrı'nın, baba Tanrı'nın, yani Tanrı'ya baba olarak görülmesi, o şekilde yaklaşılması, ifade edilmesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yine başka bir ayette Yuhanna bölümünde, yeni antlaşmada İncil'de, Yuhanna bölümünde 6. bölüm 27. ayette şunu söylüyor. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insanoğlu verecek. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Yani Baba Tanrı Baba Tanrı ifadesini, Tanrı'nın baba olduğu ifadesini yeni antlaşmada görüyoruz. Aynı zamanda yeni antlaşmada İsa Mesih'in, yani Tanrı'nın sözünün de Tanrı olarak ifade edildiğini görüyoruz. Mesela Yuhanna 1:18'de İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın oğlu ve Tanrı olarak tanımlanır. Paulus da birçok yerde İsa Mesih'i Tanrı olarak tanımlar. Örneğin Filipililer 2:6-8'de şöyle der. Mesih, yani İsa Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişini doğarak ulunu bir yana bıraktı. insan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerindeki ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Yani İsa Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, yani Tanrı özüne sahipse Tanrı demektir. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İleriki programlarda İsa Mesih'in tanrılığı konusunda daha detaylı değineceğiz. Ama hani şimdilik şey olması için birkaç örnek vermek için birkaç ayetten bahsetmek istiyorum sadece. Mesela İbraniler 1:13'te şunu okuyabiliyoruz. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı, bundan kaç kere bahsettik, sözü aracılığıyla evreni yaratılan, yaratılış yaratılan bahsetmiştik. Aracılığıyla evreni yarattı, kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Yani öz görünümüdür, Tanrı'nın öz görünümü o zaman Tanrı'dır. Yani bunu net bir şekilde görüyoruz. Yine İnan Antlaşması'nda Kutsal Harun'da Tanrı olarak referans edildiğini görüyoruz. Örneğin Elçilerin İşleri 5:3-4'te şunu okuyoruz. Petrus şunu söylüyor. Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Mülk satılmadan önce de sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Burada kime yalan söylemişti? Kutsal ruha yalan söylemişti. Dolayısıyla Petrus kutsal ruha söylenen yalanı Tanrı'ya söylenmiş yalan olarak kabul ediyor. Çünkü kutsal ruh Tanrı olduğu için bu şekilde bunu ifade ediyor. Mesela yine başka bir örnek 1. Korintliler 3:16'da kutsal ruhun Tanrı olduğunu yani görebileceğimiz başka bir ayettir. Şunu söyler. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Bunu yani imanlılara söylüyor. Tanrı'nın tapınağısınız çünkü Tanrı'nın ruhu sizde yaşıyor. Demek ki o zaman Tanrı ruhu Tanrı'dır. Yani bunu net bir şekilde yeni antlaşmada kutsal ruhunda Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Bunları da bahsettikten sonra tabii bu baba oğul üç kişinin aslında hani üç ayrı Tanrı değil ama tek Tanrı olarak bir olduğunu görüyoruz. Yani bununla ilgili de birkaç ayetten örnek vermek istiyorum. Hem eski antlaşmadan hem yeni antlaşmadan. Mesela eski antlaşmada hani çok zayıf da olsa bu üçlü birliğin işaretlerini aslında görebiliyoruz. Baba oğul ve kutsaların bir olduğunun işaretlerini görebiliyoruz. Çünkü Tanrı çeşitli yerlerde yani kendisinden çoğul olarak bahsediyor. Mesela ilk örnek, bununla ilgili verebileceğim ilk örnek, Yaratılış 1:26'da bu geçiyor. Tanrı orada şunu söylüyor, kendi suretimize, kendimize benzer bir insan yaratılın diyor. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Yani Tanrı burada insanı kendi suretimizde, kendinize benzer yaratılın derken, aslında kendisinden çoğul olarak bahsediyor. Dolayısıyla hani bir tekil olarak değil ama çoğul olarak bahsediyor. Burada o üçlü birliğin bir işaretini görebiliyoruz. Yani buna benzer örnekler başka ayetlerde de var. Mesela Yaratılış 3:22'de şunu söylüyor. Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Mesela burada Tanrı burada Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri oldu derken yine kendisinden çoğul olarak bahsettiğini görebiliyoruz. Buna benzer bir örnek daha var mesela. O da Yaratılış 11. bölüm 7. ayette. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Rab onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdu. Yani gelin aşağı inip derken yine Tanrı kendisinden yani kendisinde bunu söylüyor. Kendisinden çoğul olarak bahsediyor. Yani bu tür örnekler görebiliyoruz. Yeni Antlaşma'da da bunun örneklerini görebiliyoruz. Örneğin Matta 3:16-17'de şunu okuyoruz. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Burada işte görüyoruz. İsa Mesih'i görüyoruz. Yani oğlu görüyoruz. Ondan sonra kutsal ruhu görüyoruz. Çünkü bir güvercin gibi, Tanrı'nın ruhunun bir güvercin gibi İsa'nın üzerine inip konduğunu görüyoruz ve babanın göklerden konuştuğunu görüyoruz. Yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı şeyde, aynı olay içerisinde ama birbirlerinden yani ayrı olduğunu görüyoruz. Başka bir örnek verebilirim yine bu üçlü birlik inancını görebileceğimiz yine Antlaşma'da görebileceğimiz ayetlerden bir tanesi de 1. Korintiler 12. bölüm 4-6'da geçer. Çeşitli ruhsal armağanlar vardır ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkesi etkin kılan aynı Tanrı'dır. Yani ruhtan, kutsal ruhtan bahsediyor. Kutsal ruhun bir olduğundan bahsediyor. Ve yine Rab'den, yani İsa Mesih'ten bahsediyor. Onun bir olduğundan bahsediyor. Ve bunların hepsini etkin kılan, yani bütün bu armağanların, etkinliklerin hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dan, yani babadan bahsettiğini görüyoruz. Yani yeni antlaşmada daha fazla birçok örnek tabii verebilirim. Ama yine antlaşmaya da baktığımızda hani bu üçlü birlik inancının ifade eden, hani görebileceğimiz, anlayabileceğimiz birçok ayet olduğunu görebiliyoruz. Evet, yani eğer şeye devam etmek gerekirse mesela bu birliği nasıl anlayabiliriz diye konusuna geçmemiz gerekiyor mesela bu şey, çünkü bunu Tanrı'nın, yani baba, oğul ve kutsal ruhun bir olduğundan bahsediyoruz ama bu nasıl bir, bunu tabii ki insanlar bunu anlamakta biraz zorlanabilir, bunu belki biraz bunun üzerinde biraz konuşmamız gerekebilir. Aslında Kapadokyalı babalar, yani İşte İsa'dan sonra işte 300'lü yıllarda aslında Anadolu'da yaşamış, Kapadokya bölgesinde, bugünkü işte Kayseri, Nevşehir civarında yaşamış, Kapadokya denen bölgede yaşamış Kapadokyalı babalar dediğimiz yani Hristiyan, bu konularda üçlü birlik konusunda çok düşünmüş, yazmış ve kardeşler, yani bizim yani iman atalarımız diyebileceğimiz kişiler. Bu üçlü birlik konusunda şöyle bir kutsal kitabından bakarak şöyle bir tanımlama ortaya çıkarmışlar. Yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı tanrısal doğayı, aynı özü paylaşan birlik içindeki tek tanrıdır. Yani baba tanrıdır, oğul tanrıdır, kutsal ruh tanrıdır. Bu tanrısal nitelikleri bu üç kişi aynı derecede sahiptir. Örneğin işte baba Tanrı güçlüdür, oğul da o kadar güçlüdür. İşte kutsal ruh her yerde bulunur, işte baba da her yerde bulunur. Oğul kutsaldır, kutsal ruh da kutsaldır. Dolayısıyla tanrısal nitelikler arasında bu üç kişinin birbirinden herhangi bir eksiği yoktur. Yani her biri için tüm tanrısal niteliklere aynı derecede sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani tek Tanrı'da üç kişi vardır. Baba, oğul ve kutsal ruh. Her biri tümüyle Tanrı'dır. Üç kişi, yani tek Tanrı'dır. Yani üç ayrı Tanrı yoktur. Çünkü üç kişi, yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı özü paylaşırlar. Aynı duayı paylaşırlar. Ama bu aynı özü paylaşırken işte kim olduklarını kaybetmezler. Yani baba baba olarak, oğul oğul olarak, kutsal ruh da kutsal ruh olarak kalır. Yani çünkü öz ve kişi birbirleriyle aynı şeyler değildir. Yani tek öz vardır, tek doğa vardır. Ama bu tek özü paylaşan üç kişi vardır. Biraz önce bahsettiğim gibi, yani öz aynı olduğundan bu üç kişi de aynı tanrısal özellikleri tümüyle sahiptir. Yani tekrarlamam gerekirse, baba kutsal olduğu gibi oğul ve kutsal ruh da kutsaldır. İşte kutsal ruhun her şeye gücü yettiği gibi baba ve oğul da, oğulun da gücü her şeye yeter. İşte oğul her şeyi bildiği gibi baba ve kutsal ruh da her şeyi bilir gibi. Yani öz Tanrı'nın genel doğasıdır. Kişi ise baba, oğul ve kutsal ruhun ayrı ve kendisine özgü kimliğidir. Yani tanrısal üç kişi aynı özü paylaşır. Yani o öz, üç kişinin ortaklaşa sahip olduğu tanrısal doğadır. Bununla birlikte baba, baba kimliğine, oğul, oğul kimliğine, kutsal ruh ise kutsal ruh kimliğine sahiptir. Dolayısıyla hani baba, oğul veya kutsal ruh değildir. İşte oğul da baba veya kutsal ruh değildir. Kutsal ruh da baba veya oğul değildir. Üçlü birlikteki her bir kişi, yani kendi kimliğinin diğer kimliklerden ayrılığının farkındadır. Yani Kusaru işte baba olmadığının veya söz olmadığının, oğul olmadığının ama Kusaru olduğunun farkındadır gibi. Dolayısıyla hani mesela oğul Kusaru kitaba baktığımızda oğul babaya baba diye hitap eder. Baba da işte oğula oğlum diye hitap eder. Bu üç kişi kişisel özellikleri açısından birbirinden farklıdır. Bu kişisel özellikler ise onların birbirleriyle olan ilişkileri açısından yani varoluş şekillerinin farklı olmasıdır. Yani yoktan varoluş değil de hani doğal yani ezeli varoluşlarının o ilişkiler açısından farklı olmasından kaynaklanır. Mesela bu da nedir? Babalık, oğulluk ve kusaru. İşte, burada baba kaynaktır. Yani oğul ise yani baba kaynakları doğmamıştır. Oğul ise babanın özünden ezeli olarak doğmuştur, doğar. Yani Tanrı'nın sözü babadan ezeli olarak doğar. Kusar ise babadan çıkar. Ve dünyaya da oğul aracılığıyla, İsa Mesih aracılığıyla gelir. Mesela biz insan olarak, kişi olarak, insan, yani her bir insanı kişi olarak düşündüğümüzde her birimiz bireyiz. Ama bizler nasıl kişileriz? Bizler farklı kişileriz. Yani her birimizin kendisine ait bir doğası var. Yani her birimizin kendisine ait düşünceleri var, duyguları var, mantığı var, işte istekleri var, karakteri var. Dolayısıyla bunlar bizim kişiliğimizi oluşturuyor.
0: Evet. Ama bu arada evet, affedersin, burada kesmemiz gerekecek çünkü bir ara vermemiz gerekiyor. Çünkü zaman bize hatırlatıyor bunu. Ama da kaldık. Oradan devam edeceğiz. Arada da aslında şey hakkında da bilmiyorum, bugün Arius hakkında da konuşacak mıyız? O biliyorsun, o 300'lü tarihlerde biraz ortalığı karıştırmıştı. Günümüzde de öyle saçma sapan şeyler oluyor. Düşünceler oluyor. Ya yani, o konuda da birazcık herhalde ikinci bölümde bahsetmek istiyorum. Kısa bir ara verelim Murat. Ondan sonra Ama'dan itibaren devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata'dan ayrılmıyoruz. Murat Bağır bizimle. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte olacağız. Şimdi kısa bir mola.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
2: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Evet, tekrar yine sizinle birlikteyiz. Sizin frekansınız, internet radyonuz Radyo Maranata'dayız. Şu anda bizi dinliyorsunuz. Bugün çok önemli bir konuya geçtiğimizi söylemiştim. Bugün üçlü birlik hakkında konuşuyoruz. Murat Bahar bize çok önemli kaynaklardan bilgiler veriyor. Aynı zamanda Kutsal Kitap Işığında devam ediyoruz. Ve birinci bölümde en önemli konulardan biri 300'lü yıllardaki kilise babaların bu konuyla ilgili, üçlü birlikle ilgili açıklamalarını bize yorumladığı ve o dönemden kalan kaynaklara bakarak Kutsal Kitap ayetlerine baktık. Ve Murat Bağırlı'yız. Evet Murat, ama demiştin ve oradan devam edelim istersen. Kısa bir aradan sonra dinleyicilerimiz seni dinlemeye devam ediyorlar.
5: Evet, biz Tanrı'nın tek kişi olması, yani tek bir olmasından bahsetmiştik. Bu tek Tanrı'da üç kişi vardı: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Ama Tanrı'daki kişi kavramı insanın kişi kavramından farklı olduğundan bahsediyordum. Yani insan olarak düşündüğümüzde bizler birbirimizden bağımsızız. Her bir insanın işte farklı kendisine özgü şeyi var. Vücudu var, doğası var. İşte düşüncelerimiz var, kendimize özgü düşüncelerimiz var, duygularımız var, irademiz var, mantığımız var, aklımız var, işte isteklerimiz var ve karakterimiz var. Dolayısıyla bu özellikler her bir kişinin, yani her bir insanın kişiliğini tanımlıyor, oluşturuyor. Ama Tanrı'da öyle değil. Yani Tanrı'da hani Tanrı üç kişi derken, tek Tanrı üç kişi derken Tanrı'daki kişi kavramı tam insandaki kavram gibi değil. Tanrı tek Tanrı'dır ve kendi içinde Tanrı özünü paylaşan üç kişi vardır. Üç ayrı varoluş şekline sahiptir. Yani Tanrı bölünmez. Yani tek, aynı öze sahiptir. Yani üç ayrı tanrısal varlığa bölünmüş kişiler değildir. Yani öz tektir ve dolayısıyla öz tek olduğu için karakter de tektir. Yani Baba, Oğul ve Kutsal Ruh aynı karaktere sahiptir. Aynı düşünceye, akla sahiptir. Aynı duygulara sahiptir. Ve aynı isteklere sahiptir. Tabii burada önemli nokta, yani şunu anlamamız lazım. Baba kaynaktır. Yani babanın kaynak olması, yani hem oğulun, Tanrı sözünün hem de Kutsal Ruh'un kaynak olması ve önemlidir. Yani üç ayrı tanrı yok. Üç birbirinden kopuk bir tanrı yok. Kaynak olan baba var ve babadan kaynaklanan söz var ve babadan çıkan kutsal ruh var. Ama aynı tek bir doğaya, tek bir öze sahipler. Ve 1. Korintliler 8. Yeni Antlaşma'da 1. Korintliler 8. bölüm 5 ve 6. ayetlere baktığımızda şunu okuyoruz: yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da, nitekim pek çok ilah, pek çok raf vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab vardır, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Yani burada da okuduğumuz gibi, yani her şeyin kaynağı tek bir Tanrı Baba vardır. Ama onun sözü, biraz önce bakmıştık, yani daha önceki programlarımızda bakmıştık, onun sözü de babadan kaynaklanan söz de Tanrı'dır. Ve babadan çıkan kutsal ruh da Tanrı'dır. Ve üç ayrı Tanrı yoktur. Yani bölünmüş, üçe bölünmüş tanrısal doğası, üçe bölünmüş Tanrı yoktur. Tek Tanrı, aynı özü paylaşan, aynı karaktere, aynı akla, aynı isteğe, aynı duygulara sahip tek Tanrı vardır. Çünkü öz tektir. Ve o üç baba, oğul ve kutsal ruh bu tek öze özü paylaşırlar. Mesela Filipililer 2. bölüm 6. ayette şunu okuyoruz. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Yani bu ilerideki konularda, ilerideki şeylerde Mesih'in Tanrılığına daha çok daha ayrıntılı değineceğiz ama şimdi birkaç cümle etmek gerekirse oğlun, yani sözün doğuşu ezelidir. Yani bir başlangıcı yoktur. Hiçbir zaman, yani babanın ve oğlun yani sözün olmadığı bir zaman olmamıştır. Oğlun, yani sözün babadan doğuşu babanın isteğine de dayanmaz. Çünkü Tanrı'nın doğası öyledir. Yani doğası gereği zaten söz vardır. Yani babadan doğar. Oğul Tanrı'nın sözüdür ve baba her zaman sözüyle birlikte vardır. Yani kutsal ruh da babadan çıkar. Arusçuluktan bahsetmiştim. Gerçi ileriki konularda ona daha fazla değineceğiz ama Arius bunu reddeden bir kişidir. Yani biraz önce Tanrı'nın baba her zaman sözüyle birlikte var olduğundan bahsetmiştik. Arius bunu reddeder. Yani sözün olmadığı, İsa Mesih'in olmadığını, yani bir başlangıcı olduğunu.
6: Yani ben yalnız lafını bağlı kestim de benim notlarımda yani o İsa'nın Tanrı olmakla birlikte babayla öz birliği içinde olmadığını söyledi, değil mi? Yani bunu evet, net bir yani, şekilde ifade ediyordu.
5: Arius şunu söyledi. Arius İsa Mesih'in yani diğer yaratılan diğer yaratılışlardan biraz üstün olduğunu ama babayla aynı özde sahip olmadığını, yani belli bir tanrısal, yani babanın ona belli bir tanrısallık kapasitesini verdiğini ama onun yani bir başlangıç noktası olduğunu, hani babanın özünden kaynaklanmadığını söylemiştir. Dolayısıyla hani yani bir Tanrı, baba Tanrı ilk önce İsa Mesih'i yaratıyor. Yani özel bir şekilde yaratıyor ve her şeyi İsa, ondan sonra tüm yaratılışı İsa Mesih aracılığıyla yaratıyor. Ama kutsal kitaba baktığımızda bunun doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın sözü Tanrı'dır ve her zaman vardır. Babayla birlikte her zaman vardır. Yani ezeli olarak vardır. Ve Tanrı'nın yani isteğiyle de söz olmamıştır. Yani doğası gereği, Tanrı'nın doğası gereği Tanrı baba sözüyle birlikte her zaman vardır. Yani söz Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın oğlu babadan daha aşağı bir seviyede değildir. Aynı öze sahiptir. Tüm babayla aynı tanrısal niteliklere ve özelliklere eşit derecede sahiptir. Dolayısıyla Arius bunu reddettiği için tabii ki yani sapkın bir noktaya gitmişti. Aynı zamanda kutsal ruhun da babadan çıktığını görüyoruz. Mesela 15. bölüm 26. ayette şunu okuyoruz. Yuhanna 15. bölüm 26. ayette yine antlaşmada şunu okuyoruz. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek. Yani kutsal ruhun babadan çıktığını, çıkıp geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla kutsal ruh babadan çıkıyor. Yani o zaman kutsal ruhun da, yani babanın kutsal ruha sahip olmadığı, hiçbir zaman olmadığını da söylüyoruz. Yani kutsal ruh her zaman vardı babayla birlikte. Her zaman vardı. Baba söz ve kutsal ruh ezeli ebedi olarak birlikteydi. Dolayısıyla yani baba üçlü birliğin temeli olduğunu görüyoruz. Yani kaynağı olduğunu görüyoruz. Ama bu üç kişi bölünmez bir mükemmel bir birliğe sahip. Yani tek tanrıdır. Yani üç ayrı tanrıya inanmıyoruz. Biz tek tanrıya inanıyoruz. Ama bu tek tanrının üç kişi olduğunu, baba, oğul ve kutsal ruh olduğunu söylüyoruz. Oğul ve kutsal ruh, yani Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh, babanın özünden kaynaklandığı için babayla aynı öze sahiptirler. Ve üç kişi tek tanrısal özü paylaşırlar. Ve dolayısıyla aynı öze, tanrısal öze paylaş olduklarından bu üç kişinin tüm tanrısal özellikleri de eşittir. Eşit derecede aynı tanrısal özelliklere sahiptir. Yani daha önce de bahsettiğim gibi baba kutsal ise oğul da kutsaldır. İşte kutsal ruh tüm güce sahip ise baba da tüm güce sahiptir gibi. Yani işte bunu hani burasını anladığımızda aslında üçlü birlik konusunu biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Yani tek üç tanrıya inanmadığımız ama tek tanrıya inandığımız baba oğul ve kutsal ruh ama sözün ve ruhun babadan kaynaklandığını yani anlamamız lazım. Yani bu açıdan tek tanrı inancı Hristiyanlığın tek tanrı inancı diğer tek tanrı inançlarından farklıdır. Tabii bu üçlü birliğin bir düzeni de vardır. Belki biraz da ondan bahsetmemiz gerekiyor. Yani bunu özellikle yaratılışla ilişkilerinde yani Tanrı'nın yaratılışla ilişkisinde görüyoruz. Yani baba, oğul ve kutsal ruh bütün her şeyde birlikte çalışır. Her birinin birbirinden farklı etkinlikleri vardır. Ama bu etkinlikleri yerine getirirken yani tek Tanrı olarak yani etkindirler. Yani üçlü birlikteki hiçbir kişi diğerlerinden hani bağımsız olarak bir izolasyon içerisinde kendi başına hani çalışmaz. Yani her birinin eylemi de Tanrı'nın eylemidir. Dolayısıyla yani tanrısal eylem birdir diyebiliriz. Mesela kurtuluş işine baktığımızda, yani insanların kurtuluşuna baktığımızda, işte baba oğlu gönderiyor, Tanrı'nın sözünü gönderiyor. Oğul beden alıyor ve işte çarmıhta ölüyor. Mesela sonra kutsal ruh da Pentekost gününde geliyor, kiliseye dökülüyor. Sonra işte imanları kutsallaştırıyor. Dolayısıyla bütün bu tanrısal etkinlikler yani birbirinden kopuk değildir. Yani baba, oğul ve kutsal ruh bir işbirliği içerisinde yani etkin bir şekilde çalışırlar ve birbirlerinden bağımsız yani üç özne olarak görülmemelidir dolayısıyla. Dolayısıyla aynı özü paylaşan baba, oğul ve kutsal ruh yaptıkları her işte ve etkinlikte yani birlikte birlik içerisinde hareket ederler. Ama bunu yaparken her bir kişi kendine has ayrı işleri yaparlar. Mesela işte Tanrı'dan yaratılışa gelen her işte babadan kaynaklandığını görüyoruz. Ve oğul aracılığıyla, söz aracılığıyla geldiğini görüyoruz. Ve kutsal ruh tarafından da tamamlandığını görüyoruz. Her şey baba tarafından oğul aracılığıyla ve kutsal ruhun gücüyle, yani onun etkinliğiyle ama tek tanrı olarak Tanrı'nın çalıştığını, işlediğini görebiliyoruz. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Yine antlaşmadan bir ayet okumak istiyorum. 1. Korintliler 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerini okuyayım. Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılır varsa da nitekim pek çok ilah, pek çok Rab vardır. Bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab vardır. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Yani Baba Tanrı'dan kaynak olarak bahsediyor. Ama bu Baba Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla her şeyi yarattığını okuyoruz. Ve onun aracılığıyla da İsa Mesih'in aracılığıyla da yaşadığımızı görüyoruz. Aynı zamanda Tanrı yaratılışı yine İsa Mesih aracılığıyla devam ettiriyor. Tanrı'nın sağlayışı konusuna geçen konularda bakmıştık, geçen programlarda bakmıştık. Dolayısıyla Tanrı oğul aracılığıyla yani onun aracılığıyla işliyor ama kutsal ruh her şeyi tamamlıyor. Kutsal ruhun da etkin olduğunu görebiliyoruz. Ama tek Tanrı olarak yani üç kişi olsa da ama tek Tanrı olarak etkin olduklarını görebiliyoruz. Çünkü baba, oğul ve kutsal ruh tek iradeye, tek akla sahiptirler. Eğer her biri farklı akıllara, akla sahip olsalardı üç ayrı Tanrı olurlardı. Dolayısıyla bu açıdan da hani birey kişi olarak Tanrı'nın kişiliği insanın kişi olmasından farklıdır. Yani Tanrı'nın özü tek olduğu için tek irade vardır, tek akıl vardır ve baba, oğul ve kutsal ruh bu iradeyi paylaşırlar. Ama yani bunlar her biri kendine ait özel açıdan paylaşırlar. Yani şunu demek istiyorum, oğul bu iradeyi oğul olarak, kutsal ruh da kutsal ruh olarak da baba da baba olarak bu iradeyi paylaşırlar.
6: O zaman yani bir nevi sen zaten bu itirazlara verilen cevapları bir nevi yanıtlamış oldun. Üçlü birlikle ilgili itirazlara cevaplara yanıtlamış oldun. Bu çok iyi bir yani gösteri oldu. Yani nokta oldu. Son noktayı da koymuş oldun. Ayetler daha çok kaynak oluyor zaten buna. Şimdi programımız burada bitiyor. Ama notlarımda modelizm ve üniter ayrımcılıktan da bahsedecektin. Fakat zamanımız yetmedi. İstersen burada duralım ve bu yeni konuyu gelecek programa saklayalım. Ondan sonra da programımıza devam ederiz. Çok teşekkür ederim Murat, bu bilgileri bize gerçekten sunduğun için. Kutsal üçlüğü, yani tek tanrıcılığın gücünün, özellikle Tanrı'nın doğasını bize açıkladığın için, programımıza misafir olduğun için.
5: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
6: Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programda tekrar sizinle birlikte olacağız. Radyo Maranata'dan sakın ayrılmıyorsunuz. Yeni programda yeni konular, heyecanlı konular olacak. Murat Bağır stüdyomuzdaydı. Ona çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Efendim esenlikte kalın. Yeni programda görüşmek üzere.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Hristiyanlık bilinenin aksine Anadolu topraklarında doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Bu program ile Hristiyanlığın Anadolu'da ayak izlerini takip ederken aynı zamanda Hristiyanlık inancını da daha yakından tanıyacağınız keyifli bir program olacak. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol. Teşekkürler. İyiyim.
0: Evet. Programımıza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde aslında Osmanlı dönemindeyiz yine. Hristiyanlığı ele almaya devam edeceğiz Osmanlı bölümünde. Bu dönemde fermanlar var. Biraz onlardan konuşalım istiyorum. Osmanlı döneminde Tanzimat fermanıyla başlayalım aslında. Hristiyanlar için nasıl etkiler yarattı bu ferman?
1: Evet. Aslında Tanzimat Fermanı yani ya da Gülhane Hattı Hümanyum bir çeşit bu bir özgürlükler veriyor değil mi? Şimdi orada o zaman da gerçekten Hristiyanlara baskı yapılıyordu. Genel olarak çok baskı yapılıyordu. Sıkıntı veriliyordu. Hristiyanlar kilisede uzun uzun yüksek dua edemedi, ilahi söyleyemediler. Ama o zamanın elçileri sayesinde bir yenileme, bir tanzimat açıldı. Ve bu tanzimat aslında ya da Gülhane Hattı Hümayun da denir. Sultan Mahmud II'nin oğulları Abdülmecid, Abdülhamid ve Abdülaziz 1860-1776 yıllarında bu adı verdi, tazminat. Ve aslında Hristiyanlar biraz daha çok hak tanıdılar biliyor musunuz? Hı hı. Yani anayasa nitelikte ya da özgürlükler niteliğinde bir belge olan bu ferman Hristiyanların can, mal ve ırz güvenliğini sağlaması, vergi kanuna alınması. Eskiden daha önce okumuştuk dedi ki Hristiyanlar zimmiydi ve Hristiyanlardan vergi alıyorlardı. Evet. Artık bunu da kanuna eşit olarak her Osmanlı vatandaşı için eşit olarak bunu düzenlemeler yapıldı. Askerlik işlerin düzenlenmesi, o zamana kadar Hristiyanları askere almayacaklar, almıyorlardı. Para veriyorlardı ama orada düzenlenen gibi temel hak ve ilkeler içermektedir.
0: Evet.
1: Ama çok ilginç, bunu vezir, sultanın veziri yani şimdiki başbakan gibi adam okuyor bunu. Ve okuduğu zaman Gülhane'de kilise önderleri yani patrikler, kardinallar, papazlar geldiler ve cemaat de geldi. Vezir okuyor bunu ama halk sevinmedi. Neden söyleyeyim mi sana?
0: Evet.
1: Çünkü diyor ki reformlarla bir çeşit reformdur tanzimat. Reformlarla Müslüman halkın Hristiyanlarla eşitliği ilan edilmesi. Ya ne acıklı bir şey değil mi? Aynı sokakta yaşıyorsun, aynı komşusun, hala seni eşit görmüyor. Yani devlet seni eşit görmek istiyor, halk seni eşit görmüyor. Demek ki o kadar karar, onların düşüncesi kararmıştı. Hristiyanlar hala ikinci sınıf. Ama eşit sandıkları için sevinmediler. Ve büyük muhalefet yaptılar. Ama muhalefete rağmen yine de sultanın emriydi. Bu tanzimat devam etti.
0: Evet. Islahat fermanı da var tabii ki.
1: Islahat fermanı da o da bundan hemen sonra yapıldı. Bu da 56'da yapıldı biliyorsun. Diğeri 39'da 56 yapıldı. Ve bu da biraz daha fazla hak ve hürriyetler verildi. Sultan Abdülmecid Avrupa'nın baskısıyla bak. İlginç ki Avrupa'nın baskısıyla 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Fermanı, Yenilikler adıyla anılan Hattı Hümayun'u yayınladı. Sadrazam Ali Paşa tarafından Babı Ali'ye de, o zaman hükümet Osmanlı Sarayı Babı Ali'de yani yüksek kapı ya da kültürlü bir kapıda değil mi? Tüm nazırlar yani bakanlar, yüksek dereceli memurlar, Şeyhülislam patrikler, hanbaşı ve etnik toplulukların temsilcileri önünde okundu. Gülhane Hattı Hümayun gibi İslahat Fermanı da tüm Osmanlıları kapsıyordu. Bu ferman tazminat döneminin bir aşaması olarak benimsendi. Ayrıntılarda daha somut ve kesinlikle daha çok kapsılıydı. ama yine de Hristiyan ve Müslüman arasındaki eşitliği sağlayamadı. Çünkü halkın yüreğinde Hristiyanlara karşı bir ön yargı duvarı vardı. Kalın, uzun bir ön yargı duvarı vardır ve bu ön yargının yıkılması birinci, ikinci nesil geçti.
0: Yine de toplumda Hristiyanlar biraz daha vergi açısından, askerlik, belki hukuksal açıdan, can, mal güvenliği açısından daha iyi noktalarda olmaya başladılar diyebiliriz.
1: Çok doğru. Yani bir bakıma daha iyi oldular ve hatta bu arada, evet, belki sorarsın, şimdi onu söylemeyeyim. Bu arada daha çok rahatladılar. İnsanlar kendilerini güven içinde aldılar. Mal, can güvenliği, artık polis onları koruyor değil mi? Ama bunun yankıları yine olumsuz oldu. Türkiye'nin her yerinde olumsuz oldu. Yeniçeriler bile ayaklandı. Halk ayaklandı. Nasıl bir Hristiyan bizimle eşit olacak? Nasıl aynı işte? Ne kadar acıklı bir şey değil mi? Evet. Gerçekten sorunlar oldu. Evet.
0: Peki o dönemde din değiştirme olayları oldu mu?
1: Evet, oldu. Ne yazık ki oldu. Oldu ama... İlk sefer birkaç kişi dediler ki madem ki eşitlik vardır, daha önce, daha Hristiyanken Müslümanlaşmış birisiydi bazıları, gittiler devlete dedi ki biz asıl Hristiyanız ve Hristiyan inancımıza dönmek istiyoruz. Padişah söylediler olmaz bu ve o kişileri öldürdüler var ya. Bu sefer yine de belli bir zaman geçsin diye insanlar korkmaya başladı. Birçok insan saraya başvurdu ve biz dilekçe verdiler.

0: 200 yıl boyunca gizlediğin taşıyan Hristiyanlar vardı. Nasıl oldular? Vergi tamam, vergide eşit olsun diye, öldürülmemek için, malları taciz edilmemesi için dışarıda Müslümandılar ama içeride gizli Hristiyandılar. Ve tarih bunu yazıyor. Bu adamlar 200 yıl boyunca Hristiyanlıktan ödün vermediler. Oruçlarını yaptılar ve bütün Hristiyanlığın gerekleri yaptılar. Çoğu evlerinin altında kilise vardı. Örneğin bir tane, bu çok önemli birisi var. Molla Süleyman. Dışarıda mollaydı, imamdı. Devletin ondan danıştığı kişiydi ama gizli bir Hristiyandı ve papazdı. Ve bu molla ölüyor ama vasiyetnamesi diyor ki beni kilisede vereceksiniz, gömeceksiniz. Ve bir papaz çağırıyorlar ve herkes, halk şaşırıyor. Bu adam nasıl olur ya, yıllardır mollalık yapıyor, camide imamlık yapıyor, devlette fetvalar veriyor ama gizli Hristiyandı. Ve ortaya çıktılar. Ve 200 yıl sonra yavaş yavaş işte bu fermanlardan ötürü var ya, bu tezziman, islahat fermanından sonra yavaş yavaş kendilerine geldiler. Evet, çok acıklı bir şey, çok.
1: Evet, yani yıllarca bu şekilde inancını saklayan Hristiyanların varlığını görüyoruz o zaman.
0: Doğru.
1: Özellikle anlattığınız kişi şey diyorlar sanırım, Kromni. Onlar için.
0: Kromniler diyorlar yani, o bölge için. Bu Grekçedir. Yani Trabzon var ya, Trabzon bölgesiydi. Zaten Rum Pontus diyorlar ya, orada en son o yıkılmıştı.
1: Evet, tabii ki zorluklar yaşayanlar var. Şimdi kısa bir araya gidelim. Daha çok sorum var size soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum ben size. Din değiştirmelerden bahsetmiştik. Peki devlet açısından baktığımızda ve toplum açısından baktığımızda din değiştiren kişilere nasıl bir yaklaşım vardı? Nasıl karşılanıyordu toplumda da?
1: Bu açıklanan fermanlar, ıslahat fermanı, yani yenilikler, anayasal eşitliklerden sonra doğal olarak devlet gayet güzel karşıladı ve gayet güzeldi. Ama halk gerçekten çok zorlandı. Zaten başlangıçta biliyorsunuz, başlangıçta dedim ki halk bu fermanlardan hoşnut olmadı. Her yerde protestolar yapmaya başladılar. Artık bu çıkan Tanzimat fermanıyla artık Hristiyanlar bize eşit oldular. Ya ne kadar acıklı bir şey ya. Ne acıklı bir şey. Ama halk alışıncaya kadar birçok Hristiyana zulüm verdiler yine. Mallarına saldırdılar diye. Ve bu hoş bir olay değildi.
0: Evet. Günümüzde aslında Türk olan birçok kişinin Hristiyan olamayacağı inanışı yaygın. Baktığımız zaman bu görüş var toplumda da. Ya, bu noktada tarihteki Hristiyan Türklerden biraz bahsedebilir misiniz? Böylece Hristiyanlığın aslında Türklere çok uzak olmadığı.

0: olduğunu da görebiliriz.
1: Ya şimdi bu düşünce aslında gerçekten çok çok yanlış bir düşüncedir. Hı hı. Ya her şeyden önce bunu bilelim. Bunu sevgili dinleyiciler bilelim ki köken ile yani milliyet ile inanç farklı şeylerdir. Hı hı. Yani biri Türk olabilir ama Hristiyan olabilir, Müslüman olabilir, Budist olabilir, tanrısız olabilir, deist olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Biri Alman olabilir ama tanrısız da olabilir, Hristiyan da olabilir. Yani biz inanıyoruz, biz Hristiyan olarak inanıyoruz. Bulunduğumuz ülkeye sadık olacağız Hristiyan olarak. Mesela biz Türkiye'deyiz, Türk vatandaşıyız, TC vatandaşıyız, Türk kimliğimiz vardır. Ve başka bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi seveceğiz. Ülkemiz için dua ediyoruz. Ülkemizin refahı içinde Tanrı'ya şükrediyoruz ve yalvarıyoruz. Ama Hristiyanız. Ve Hristiyan olarak anayasanın tanıdığı haklara göre ben kiliseme giderim, inancımı öğreneceğim ve inancımı da başkalarına paylaşacağım. Bunun dışındaki düşünce sakattır, yanlıştır. Evet, tarihte aslında ikinci yüzyıldan beri tarihte Türk Hristiyanlar vardı.
0: Evet.
1: İslamlıktan önce Türk Hristiyanlar vardı. Örneğin yani tarihe baktığımızda Çuvaşlar, Yakutlar, Batı Kumanlar, Peçenekler, Karamanlılar ve Gagavuzların Hristiyanlığı yüzyıllar önce kabul etmiş Türk halkları olduğunu görüyoruz. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'da İsa Mesih'ten sonra ya İsa'dan sonra 2. yüzyılda başlayan Hristiyanlığın varlığı yüzyıllarca sürmüş ve günümüze de gelmiştir.
0: Hı hı.
1: Şimdi Türk Hristiyan olamaz ve Hristiyan Türk olamaz. Bu düşünce dedim ya sakattır. Şimdi bu olaydan ötürü bakın son zamanlarda Özal döneminde birçok Hristiyan Türk'ü Türkiye'ye gitti. Gagavuz. Biz bilmiyorduk eskiden. Tarihçiler söylemiyordu. Şimdi tarihçi sen dürüst ol. Sen tarih olayları yaz. Karışma. İnancına göre tarihi belirleme. Vardı. Hristiyan Türkler vardı. Ve bu Hristiyan Türkler aslında çok önemli işler de yaptılar. Mesela Katolik misyonerler. Çok önemli yani. Kumanların yani Kumanlı Hristiyanların imanını güçlendirmek için Katolik misyonerler Kodes Kumanikus diye bir eser yaptılar. Ve bu eser Türkiye edebiyatta en önemli eserdir. Çok önemlidir bu. Edebiyatçılar bilir. Bunu da anlatmadılar. Ve bu sadece ve sadece iman konularını anlatıyor oradaki Türkler. Ve mesela bakınız birkaç tane ilahi vardır o dilde. Okuyayım size. Örneğin Kumanca'da şöyle diyor. Çağdaş Türkçe'de okuyacağız. Diyor atamız ki göktesin. Alkışlı olsun senin adın, gelsin senin hanlığın, olsun senin dileğin. Nasıl ki gökte, öyle de yerde, gündelik ekmeğimizi bize bugün ver, dahi yazıklarımızı, yani günahlarımızı, suçlarımızı bize bağışla. Nice biz bağışlarız bize yaman kötülük edenlere, dahi şeytanın sınanmasına bizi koydurma. Tüm yamandan, kötülüklerden bizi kurtar. Amin. Görebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: 1200 yıllarında, 1400 yıllarında bu yazıldı Türkçe Hristiyan şeyler. Kumanca'da ne diyor? Atamız kim? Göktesin. Alkışlı bolsun senin adın, atın diyor. Gelsin senin hanlığın. Bolsun senin tilemikin yani ruhsallığın. Necik kim gökte alay yerde gündeki ötmeyimizi bize bugün bergil ver. Devam ediyorum. Görüyor musun? Yani bu Türk edebiyatı ve Türkçeciler için çok önemli bir konudur ve Hristiyanlar yaptı. Niçin tarihçiler bunu söylemiyor? Söylemelidirler tarihçiler. Bunlar özbeöz Türktür ama Hristiyandırlar. Karamanlılar tarih çok önemli Türklerdir ama Hristiyan Türklerdir. Hiçbir zaman Müslüman olmadılar.
0: Evet, Gagavuz Türkleri de var. Hatta Gök Oğuzlar bugün günümüzde de bilinen aslında onlar da Hristiyanlığı benimsemişler ve günümüzde de Hristiyanlar aslında.
1: Gagavuz Türkler hiçbir zaman Müslüman olmadılar. Ben 1992 yılında İlk kez işittiğim zaman bunların Hristiyan olduğunu merak ettim. Ben Romanya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim, bunların yaşadığı yerlere gittim. Ve inanın bunların köylerine gittim. Anadolu gibi insanlardır. Çok güzel Anadolu halkıdır. Sadece ve sadece Grekçe konuşuyor diye, bazıları Türkçe konuşuyor diye Hristiyanlığın doğumu ama Türktür. Ama Türkiye'de bu yanlış düşünce. Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek Türk demek. Bu yanlış bir düşüncedir.
0: Evet.
1: Ve bundan ötürü onları da koyduk. Ama sonradan geldiler buraya Türkiye, biliyorsun. Şimdi komünizm yıkıldıktan sonra kendi ülkelerini kurdular değil mi? Ve Türkiye gelip gidiyorlar, Gagavuz Türkler, başkanları var, cumhurbaşkanları var, bizim saraya geliyorlar, konuşuyorlar. Ne güzel bir şey ya. İnanç ayrıdır, milliyet ayrıdır, köken evet. ayrıdır.
0: Evet, bunu ayrımını iyi yapabilmek lazım.
1: Çok önemli tabii ya.
0: Genel olarak baktığımızda o zaman aslında Hristiyanlar Osmanlı döneminde de varlıklarını sürdürebiliyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde de aslında kiliseler arttı mı o dönemde sayı olarak bu dönem içerisinde?
1: Bu dönemde Osmanlı'nın döneminde yani 1800'lere kadar Anadolu'da her yerde Türkiye'nin her yerinde kiliseler vardı. Neydi? Ortodoks kiliseler vardı biliyorsun. Süryani Ortodoks, Ermeni Ortodoks ve Grek Ortodoks vardı. Ve bu insanlar, bu kilisenin önderleri, papazları, metropolitleri ne yazık ki korkudan, çevreden ve devletten bir varlık gösteremediler. Yani ruhsal yönde varlık gösteremediler. İncil'i kendi dilleriyle, yani İncil okuyorlar. Mesela Ermeni Ortodoks Kilisesi de 5. yüzyılda İslamlıktan önce İncil çevirisi yaptı. Harika. Ama anlamıyorlardı. Rumlar okudukları İncil'i anlamıyordu. Süryaniler var olan İncil'i anlamıyorlardı. Ve İncil'i anlamayınca kurallara gittiler. Gelenekler, adetlere devam ettiler. Kiliseler yani yerinde saydı. Aman aman koltuğumuzu kuruyalım, ibadetimizi gidelim, o gelenekleri yapalım, o kadar. Artmadı, iman konusunda hiçbir gelişme yapmadı ama kiliseler açıktır, o kadar.
0: Varlıklarını sürdürmeye devam ettiler.
1: Yani bir çeşit müze gibi açıktı kiliseler.
0: Evet, Hristiyanlık Anadolu topraklarında doğmuştur demiştik zaten. Birçok farklı yönetim altında yaşadılar. İsa Mesih'e yine de sadık bir şekilde, bağlı şekilde yaşadılar. Günümüzde de bu inanca mensup birçok insan var. Fakat İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler de olabilir dinleyicilerimiz arasında. Ne söylemek istersiniz onlar için?
1: Hristiyanlık kurulduğundan beri gerçek Hristiyanlar hiçbir baskı altında olsalar bile inançlarını sürdürdüler. Ve Tanrı hiçbir çağda, hiçbir zaman kendini tanıksız bırakmadı. En karanlık mesela Orta Çağ'da, en karanlık çağda bile Tanrı şuradan burada insanları çıkardı ve onları İncil'i anlatmak için müjdeciler yarattı. Örneğin Orta Çağ'da yani Katolik Kilisesi tamamen İncil'den ayrılmıştı. Tamamen ayrılmıştı İncil'den. İncil'e bakmıyorlardı ve sadece para. Hatta ne acıklı bir şeydir. Cennete gitmek için Endülüjans diye bir belge çıkardılar. Bunu alanlar cennete gidecek. Hatta gelen başka bir papa, gelen papa dedi ki gökteki iyiliğin hazinesi bendedir. Yalnız kendiniz için değil, ölüleriniz için de alabilirsiniz dedi. Bir belge. Ve insan tabii annesini seven bir insan annesini kaybedince tabii parası olmasa bile para bulup annesi cennete gitsin diye. Bunlar da İncil'i bilmediği için anlamıyorlardı. Ben şimdi bana söyleseydi diyecek mi? Yanlıştır bu. Cennete gitmek için günahsız bir hayat yaşamak lazım. Parayla marayla olmaz var ya. Ve bu ne oldu? Reformun doğmasına sebep oldu. Martin Luther gibi bir manastır müdürü, bir rahip baktı ki İncil biliyor. Baktı ki Papa'nın bu uygulamaları ile İncil yanlıştır. Ve bunu kiliseye dediler ki İncil'e dönüşüm yapalım. Reform yapalım. Reform aslında yeni bir din yaratmak değildi. Reformcuların amacı yeni bir mezhep, yeni bir din yaratmak değildi. Onların amacı İncil'e dönüşüm yapmak. Kilise İncil'e dönüşüm yapmak ve İsa Mesih'i sevmektir. Buydu amaç. Şimdi de günümüzde birçok insan, yani Türk, tecelli insan, Müslüman insan, putperest insan, tanıyorum birçok insan İncil'i okuyor, başka inandığı kitapları okuyor ve İncil'i benimsiyor ve geliyor yaklaşıyor diyor ki ben Hristiyan olmak istiyorum. Tabii Hristiyan olabilmesi için Ona zaman veriyoruz. İncil'i okuyor. Tam hayatı değişince, Mesih'in hayatına değişince vaftiz oluyor. Vaftiz de bir simgedir. Mesih'le birlikte öldüğünü ve dirildiğini gösteriyor. Mesih'e ait olduğunu gösteriyor. Tanıklıktır. Ve görüyoruz şu anda Türkiye'mizdeki kiliseler artıyor. Yani farklı kökenden insanların iman ettiğini görüyoruz. Yani Ermeni olmak, Rum olmak, Avrupalı olmak demek seni Hristiyan yapmaz. Yeniden doğman lazımdır.
0: Evet, kesinlikle bilmeliyiz ki ne sevaplarımızla, ne iyiliklerimizle, ne işte belli ibadetleri yerine getirerek kurtulamayız. Tabii ki kurtulabilmemizin tek yolu aslında İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek. Bunun başka bir yolu yok Hristiyanlar için. Buna inanıyor zaten
1: çok doğru.
0: Hristiyanlar.
1: Peki konumuzu bu ayetlerle bağdaştırabilir miyiz?
0: Tabii ayetleri okuyabilirsiniz.
1: Söylediğiniz gibi, sizin de buyurduğunuz gibi iyiliklerle, güzel bir aileyle zengin olmuyor. Bakın Rab ne diyor? Petrus bu konuda ne diyor biliyorsunuz? İkinci bölümde diyor ki biz zamanlar sizler hepiniz, hepimiz yani bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Gerçekten günah yapan bir insan ölüdür. Bu dünyanın gidişine göre ve havadaki hükümranlığın, şeytanın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlardaki şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Kötülük ruhu uymaktaydınız. O kötülük ruhu bizi yönlendiriyordu. Anlamıyorduk. Birçok insan böyledir. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tuttuklarına göre yaşıyorduk. İstediğimiz benliğimiz ne isterse yapardık, günah falan. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ne kadar acıklı bir şey. Ama bak, amayı çok severim ama fakat merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Vay. Görüyor musun? Lütuftur. Bu evet. Bir armağandır, bu bir hediyedir. Ama yüreğini vermen lazımdır.
0: Evet, kesinlikle öyle. İsa Mesih'e imanla aslında hem şimdiki yaşamımız, dünyadaki yaşamımız değişir. Hem de kesinlikle öldükten sonra Tanrı ile birlikte olacağımızı biliriz.
1: Amin. Doğru.
0: Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum sizlere Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca dinlediğiniz konularla alakalı eğer sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç tanrıya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranta dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Eğer bizi henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Bu ayetler üzerinde duracağız ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalışacağız. Bu sözleri anlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Bu ifadeyle İsa Mesih bizim anlamamızı istediği şey nedir?
1: Yuhanna 8. bölümde İbrahim peygamberin adı 9 kez geçiyor. İbrahim peygamberin soyundan gelen Yahudiler ile İsa Mesih arasında bir diyalog var. Aslında diyalog değil, bir atışma da var. Yani diyalog içinde atışma var demek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ve demek ki İbrahim peygamber kullanıldığına göre ve İsa Mesih bunu kullandığına göre eski antlaşmayla bir bağ yapmaya çalışıyor. Yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen bölümle bir bağ yapmaya çalışıyor. Ve orada kendilerini dinleyenleri kendisini tanımaları için, yani gerçek kimliğiyle tanımaları için sözler söylüyor. Ve başlık da çok ilginç aslında kutsal kitapta bölümler ayrılırken. İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları diyor. Yani bunu söylediği zaman, yazıldığı zaman, bu söylendiği zaman ve başlık olarak da yazıldığı zaman, yani İbrahim'in çocukları Tanrı'dan gelen çocuklar anlamında kullanılıyor. İblisin çocukları için de zaten bir yorum yapmak gerekmiyor. Ve İsa şöyle konuşuyor. Kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Gerçek Tanrı'dır ve onları kurtaracak, günahın yargısından kurtaracak olan da yine Tanrı'nın kendisidir. Ama ne diyor onu dinleyenler? Biz İbrahim'in soyundanız diye karşılık verdiler. Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız diyorsunuz. İsa da devam ediyor. Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir. Yani ne demek istiyor? Sizler günahkarsınız, günah işliyorsunuz ve bu günahı işlediğiniz için de günahın kölesisiniz, yani özgür değilsiniz. Köle ev halkının sürekli üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum diyor İsa Mesih. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Yani fiziksel soyu ifade ediyor. Yani o soydan geliyorsunuz diyor. İbranisiniz diyor. Ama öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Yani gerçek anlamıyla Tanrı'nın İbrahim peygamberde hazırladığı o kurtuluş tasarısını göremiyorsunuz diyor. İşte senin soyun aracılığıyla bütün uluslar kutsanacak diyor yaratılış bölümlerinde. Tanrı İbrahim peygambere bir vaat veriyor. Ama fiziksel soy da var. Ama aynı zamanda ruhsal bir soyu da var aynı vaatin içerisinde. Ve sonra İsa burada ben babamın gördüklerini söylüyorum. Siz de babanızdan dediğinde şeytandan diyor işittiklerinizi yapıyorsunuz. Çok ağır bir söz söyledi aslında onlara.
0: Evet, biraz ağır bir söz.
1: Ama ne yapıyor onu dinleyen Yahudiler? Ne diyor? Bizim babamız İbrahim'dir diye karşılık verdiler. Yani hem fiziksel hem ruhsal soyundan olduklarını düşünüyorlar. Yaptıkları iyi işlere bakarak öyle düşünüyorlar. Ama İsa diyor ki İbrahim'in çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız. Ne yaptı İbrahim Bey? İman etti. Yani Tanrı kendisine bir vaat verdiği zaman, kendisini çağırdığı zaman İbrahim peygamber iman etti. Şimdi ben buradayım diyor Tanrı'nın sözü olarak, yani ışık olarak. Ben sizinle konuşuyorum. Ben size anlatıyorum ama siz bana inanmıyorsunuz diyor. İman etmiyorsunuz diyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ve siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Yani yine şeytana gönderme yapıyor. Bu defa biz zinadan doğmadık dediklerinde, yani ruhsal bir zina ve tanrı, yani putperestlere tapmadık, putperest olmadıklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Bir tek babamız var, o da tanrıdır. Hı hı. Ve farkındaysanız Yahudiler de babamız olarak tanrıya sesleniyorlar. Evet, İsa evet. Birçok duasında bunu kullanıyor. Çok kişi baba kavramının İncil'de geçtiğini düşünür ama eski antlaşmada bir temeli var. Yani Yeşaya'da da kullanıyor. Yahudiler de bunu biliyordu. Ve onlar da baba diye sesleniyorlardı. Sonra İsa, Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz diyor. Yani eğer öyle olsaydı, gerçekle Tanrı'yla diri yaşayan bir ilişkiye sahip olsaydınız beni severdiniz. Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim, kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Neden? Siz babanız iblistensiniz. Yani yine aynı noktaya dönüyor. Aslında İsa Mesih çok ağır konuşuyor onunla. Ve diyor, siz babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Kim? Şeytan. O gerçeğe bağlı kalmadı çünkü gerçek yok. Ve yalan söylüyor ve insanları aldatıyor ve Tanrı'ya düşman yapmak istiyor. Ama İsa diyor ki, ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Yani yalan ve gerçek arasında bir savaş var. Evet. Yani gerçek anlamıyla bir ruhsal savaş var. Ve şunu söylüyor. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? İsa burada bir iddiada bulunuyor. Çünkü Adem ve Havva'dan sonra bütün insanlar günahlı doğdu. Ama İsa diyor ki, ben günahlı değilim. Farklı bir iddiada da bulunuyor. Demek ki bir kişi günahsızsa Tanrı olması lazım. Yani günah taşımayan tek varlık Tanrı'nın kendisidir. Ve gerçeği söylüyorsam neden bana iman etmiyorsunuz? İşte yani hep dönüp dolaşıp iman etmek konusuna İsa Mesih bağlıyor. Eğer Tanrı'dan olan, Tanrı'dansanız, yani Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz de Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz. Bugünkü dünya da öyledir. Ve biz bu konuşmaya baktığımız zaman çok gergin bir ortam olmalı. Hı hı. Yani var zaten, çok belli oluyor. Şeytan cin atışması devam ediyor. Ve sonunda İsa Mesih şöyle diyor. Yani Yahudiler ona önce soruyorlar. Sen cin çarpmış bir Samiriyesin demekte haklı değil miyiz? Hı hı. İsa da onlara, ben cin çarpmadı dedi. Ben babamı onurlandırıyorum ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim ki bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla göremeyecektir.
0: Evet,
1: İşte burada İsa Mesih kendisinin yine diri yaşam veren Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yahudiler yine anlamıyorlar ve yine olumsuz konuşuyorlar. Bütün peygamberler öldü, İbrahim öldü. Sen ama diyor, ölümü tatmayacak diyorsun. Yani nasıl olacak? Demek ki çok kısıtlı düşünüyorlardı. Ve sonuçta, yani burasını bağlarsak, İsa şu karşılığı veriyor. Eğer ben kendimi yüceltirsem yücelemiştir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Neden tanıyor? Çünkü babam aynı öze sahip.
0: Evet, aynı öze sahip.
1: Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum. İsa diyor, yani sizin gibi olmak istemiyorum. Ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi.
0: Evet.
1: İşte o zaman burada, yani ben İbrahim'den önce de varım sözünden önce bunu söyledi. Ve Yahudiler yine anlamadı. Ama İsa Mesih bu sözde durduğunda şu vardı ki, İbrahim peygamberden önce var olması demek ezeli, başlangıcı olmayan anlamına geliyor. Ve o zaman onların biraz nasıl diyeyim, gözleri açıldı ama yine de
0: tanımak istemedi. Evet, onun aslında sonsuzluğu, ezeli olmasına bir öyle bir vurgu yapıyor. Peki Mesih'in sonsuzluğu aslında neye işaret ediyor? Nasıl anlamaları gerekiyordu? Gerçi daha farklı anladılar ama biz bundan ne anlamalıyız sonsuz olmasından?
1: Yani onun Tanrı olduğunu anlamalıyız, Rab olduğunu anlamalıyız. Yani uluhi kimliğiyle kabul etmeliyiz. Ve kelam olarak kendini açıkladığı için eğer bu kelam konusunu anlayabiliyorsak Mesih'in de Rabliğini anlamış oluyoruz. Yuhanna 1. bölümde başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı dediğinde aslında sözün hep var olduğunu söylüyor. Mesih de onu söylüyor. Yani ben kelamım diyor. Tamam, insan bedenim var. Yani insan bedenim var. Ama tam kelamın doluluğu da bende var. Bu kelamın doluluğu ne yapıyor? Onu Tanrı yapıyor ve söylediği sözler Tanrı'nın sözleridir. Yani vahiy kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı peygamberlere bir vahiy verdiğinde sürekli vahiyle içlerinde olmuyor. Yani vahiy veriyor, konuşuyorlar. Yani dönem dönem oluyor, belli durumlara bağlı olarak oluyor. Ama İsa Mesih vahiyi tamamını sürekli kendi üzerinde taşıdı. Bu nedenle Rab oluyor. Hatta şöyle diyor vahiy 1.8 ayetinde, var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim. Yani başlangıç ve sonum benim diyor. Hı hı. Ve vahiy kitabının sonunda 22. bölüme geldiğimizde 12-13 ayetlerde de şunu diyor. İşte tez geliyorum, vereceğim ödüller yanımdadır, herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim. Tevrat bölümlerinde kendini ben benim, Yahve olarak açıklayan sonsuz Tanrı'nın adını İsa Mesih kendisi için kullanıyor ve kendisinin de Tanrı olduğunu söylüyor. Daha sonra İsa Mesih göğe yükseldikten sonra kutsal ruhun yönlendirişiyle elçi Pavlus şunu yazdı. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Yani yaratılış üzerinde egemendir. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Yani İsa Mesih hep var ve bunun varlığını kendisi söylüyor. Yaptığı işler onun Rabliğine tanıklık ediyor. Ve daha sonra gelen elçiler de yine onun hep var olduğunu söylüyor. O zaman şimdi sevgili dinleyicilere söylemek istiyorum. Yani siz bu konuşmayı dinlediğinizde İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanıyor musunuz? Yani toplumumuzda sorduğumuzda çok kişi diyor evet onu kabul ediyorum. Onu bir peygamber olarak kabul ediyorum. Yani 100 kişiye sorsak belki en az 80 kişi der evet onu peygamber olarak kabul ediyorum. Ama gerçek kimliğiyle kabul ediyor musun? İncil'de anlatıldığı gibi kabul ediyor musun? İsa Mesih'in burada söylediği sözlere göre kabul ediyor musun? Eğer bu sözleri böyle kabul etmiyorsa kişi, yani İsa Tanrı'nın sözlerini yazdığı şekilde kabul etmiyorsa, İsa Mesih'in söylediği sözleri kabul etmiyorsa, onu gerçek kimliğiyle tanımıyor o zaman.
0: Evet.
1: Ve bu program aracılığıyla belki onlara bir fırsat olacak. Yani dinleyiciye bir fırsat olacak. Eğer araştırmak isterlerse, yani bugün internet aracılığıyla birçok kuruluşta iletişim içinde olabilirler. Yani Hristiyanlık nedir diye yazsalar birçok başlık çıkacak. Sanırım sizlere de sorabilirler.
0: Evet tabii bizlere de sorabilirler. Tabii sizlere
1: de sorabilirler. Yani Radyo Maranata'yı arayıp sorabilirler daha çok anlamak istiyorlarsa.
0: Evet, tabii ki bir İncil alarak da okumaya başlarlarsa eğer aslında İsa Mesih'in ağzından çıkan o sözleri de görmüş olacaklardır. Şimdi bu bölümün tamamını aslında okuduğumuzda bazı ifadeler var. İşte sen atamız İbrahim'den daha mı üstünsün diye bir soru da soruluyor. Başka bir ayette babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu, gördü ve sevindi diyor. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih İbrahim'den ve peygamberlerden daha üstün müdür? Bu soruyu sormak istiyorum aslında.
1: Evet, yani üstünlük dediğimiz aslında hiç benzemez. Tabii ki benzemediği için de onlardan üstündür. Nereden bunu biliyoruz? Bütün peygamberler öldü. Ama İsa Mesih günahın yargısını üstlenmek için ölüp dirildikten sonra göğe yükseldi. Yani bunu yaşamış, deneyim etmiş bir peygamber yok. O zaman İsa Mesih farklı onlardan. Ve yine kendisi de söylediği gibi günahları bağışlama yetkisi vardı. Kim günahları bağışlayabilir? Benim bildiğim hiçbir peygamberin böyle bir iddiası yok.
0: Evet.
1: Yani günahı üstlenmek gibi bir iddiası yok. Yine başlangıcı ve sonu olmadığı gibi bir iddiası da yok.
0: Evet.
1: Yani İbrahim peygamber gibi bütün peygamberler öldüler. Ama İsa Mesih ölmedi ve bugün de yaşıyor. Ve İbrahim peygamberin sevinmesi aslında yaratılış 12. bölüm 1-3 ayetlerde aldığı vaade dayanıyor. Rab ne dedi ona? Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. İşte İbrahim peygamber buna bakarak seviniyordu. Yani beni gördü dediği zaman bu kutsanmayı, bütün halkların kurtuluşunu o günden gördüğü için, iman aracılığıyla Mesih'in geleceğini bildiği için seviniyordu.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren öğreniyoruz. Gözlemleyerek, işiterek, deneyimleyerek. Öğretmenimiz bazen ailemiz oluyor, bazen çevremiz, bazen okulumuz, bazense kelimelerin arasından bize seslenen bir yazar. Peki ya Tanrı bize bir şeyler öğretmek istiyor mu? Onun biz insanlık için bir tasarısı var mı? Gelin hep birlikte Tanrı sözü ışığında Tanrı'nın biz insanlığa neler öğrettiğine bakalım. Tanrı Öğretisi programı Radyo Maranata'da. Tanrı Öğretisi programı yayın günü ve saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yuhanna 8:58 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi ayeti üzerinde duruyoruz. Aslında ilk bölümde İsa Mesih'in sonsuz olduğuyla ilgili konuştuk ve bu sonsuzluğu onun Tanrı olduğunu gösterdiğini ve bu yönüyle aslında İbrahim ve tüm peygamberlerden daha üstün olduğu üzerinde durduk. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek istiyorum ben hemen. Tabii ki İsa Mesih'in tanrısal yönünü burada görebiliyoruz. İbrahim'den önce bile var olması onun sonsuzluğunu işaret ediyor. Peki bir insan İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edebilir, iman edebilir. Bu anlamda o zaman Tanrı ile aslında o kişisel ilişki kurmuş da oluyoruz. Tanrı'nın varlığı bize ne getiriyor? Bu noktada biraz durabiliriz belki. Tanrı'nın hayatımızdaki varlığı aslında ne getirmiş olacak bizler için?
1: Evet. Şimdi bu program serisinde daha ayrıntılı değindiğimiz birkaç konu var. Örneğin Tanrı yaşam kaynağıdır dedi. Hı hı. Sonra İsa diriliş yaşam ve benim diyor. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Ve soruyor buna iman ediyor musun? Demek ki öncelikle Tanrı'nın varlığı bize yaşam veriyor.
0: Evet.
1: Yani bizler bir yaşam alıyoruz İsa Mesih'ten ve Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Aynı zamanda gerçekle yaşıyoruz. Ve bu gerçek kaybedilecek bir şey değildir. Yani gerçekle yaşamanın sonu esenliktir. Yani insan yalancı bir dünyada yaşıyorsa, yani gerçeklerden kopuk bir durumdaysa, sonuçta bunlarla yüzleşiyor ve esenliğini kaybediyor. Günümüz insanın huzursuzluğunun nedeni kaybedilmiş esenliktir. Bu esenlik hem fiziksel sağlık ile ilgili hem de evet, ruhsal sağlık ile ilgili oluyor. Yani tam anlamıyla bütünüyle iyi olamıyorlar. Ve İncil'de özellikle de mektupların son bölümlerinde esenlik kaynağı Tanrı hakkında yazılır. Yani şöyle yazıyor 2. Korintliler mektubunun sonlarında 13. bölüm 11. ayette. Hı hı. Son olarak hoşça kalın kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin, çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizle birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Nasıl birlikte olacaklar? İsa'nın dediği gibi, yani buna iman ediyor musun? Yani bana iman ediyor musun? Bana iman eden yaşayacak, esenlik içerisinde olacak. Yani eğer bir kişi Tanrı'yla doğru bir ilişki içerisinde, hı hı, değilse Tanrı'nın huzurunda olamaz. Tanrı'nın huzurunda olamadığı için de esenlik içerisinde olamaz. İşte bu durumda esenlik kaynağı İsa Mesih'e iman etmekten geçiyor. Yani onun sözlerine, onun bizim, hı hı, günahlarımızı üstlenmek için ölümüne ve dirilişine iman etmekten geçiyor. Biz böylece Tanrı'yla barışıyoruz. Yaşayan Tanrı'yla birlikte şimdiden sonsuza dek yaşamaya başlıyoruz.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında daha şimdiden buna iman yoluyla sahip olmak gerçekten çok etkileyici ve yaşamın kaynağına yakın olmak. Çünkü Tanrı'nın varlığı zaten bize yaşam veren, esenlik, huzur veren bir durum. Ve daha bu dünyada yaşarken iman yoluyla Tanrı'nın varlığına yakın olmak, onun içimizde olması sözü bize gerçek esenliği, huzuru verecektir. Çünkü dünyanın verdiği huzur, esenlik çok geçici, çabuk değişebilen bir şey. Ama Tanrı'dan gelen esenlik, umut, sevinç o kalıcı ve tatmin eden bir durum oluyor. Ben aslında şununla devam etmek istiyorum. Ben çok duydum bununla ilgili sorular. Eski Ahit'te İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Çünkü İbrahim'den de bahsettik biraz, evet, bu noktada. Eski Ahit'i okuduğumuzda İsa Mesih'i görebiliyor muyuz biz? Yoksa sadece İncil'de mi İsa Mesih var?
1: Yani eski ahit, yani toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitapta İsa Mesih ile ilgili yüzlerce alıntı var. Hı hı. Ve buna aslında iki ayrı kitap yok. Yani tek kitap var kutsal kitapta. Yani yaratılış, hı, birbirde başlıyor. Tanrı başlangıçta yeri ve göğü yarattı diyor. Ve vahiyin son bölümlerinde İsa'nın geleceğinden söz ediyor. Yani bütün hepsi tek bir kitaptır. Hı
0: hı. Ve aslında bizim toplumumuzda sanki her kitap başka bir peygambere geldi ve ona göre aslında öğretiliyor. Ben öyle öğrendim. Tevrat baktığımız zaman işte Musa'ya, işte Zebur, Davut'a gelen bir kitapmış gibi ve İncil İsa Mesih'e gelen bir kitapmış gibi. Ama aslında bir bütün bu kitapların hepsi birbirini tamamlayan bir durum.
1: Evet doğru. Yani sadece o peygamberin ümmeti diye bir şey de yok. Zaten Tevrat'taki peygamberliklere baktığımızda İbrahim peygamberden başlıyor. Yani İsa Mesih'e kadar geçen peygamberler Tanrı'nın halkından, yani İbrahim peygamberin soyundan gelenlerden çıkıyor ve onlar peygamberlik ediyorlar. Bir de yani kutsal kitap böyle parça parça bir kitapsa bir anlam bütünlüğü olmayacak. Bu açıdan da kutsal kitap yaratılış bölümünden vahiy bölümüne kadar bütün bir kitaptır ve hala geçerlidir. Ve İsa Mesih ile ilgili tanıklıklar da bu eski antlaşmada yer alıyor. Yani Tevrat bölümlerinde yer alıyor. Peygamberlerin verdiği tanıklıklar var. Yani buralarda yer alıyor. Yine kişilerin yaptığı konuşmalarda bunları görüyoruz. İsa Mesih, yani bir Mesih beklentisi var. Ben iki örnek seçtim bu konuda. Tevrat bölümlerinden bir tanesi Yeşaya, Yeşaya 53. bölüm. Bu bölüm Mesih'le ilgilidir ve İncil'de İsa Mesih'in hayatıyla ilgili, özellikle ölüm ve dirilişiyle ilgili birçok ön bildiri içerir. Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşadı ve 700 yıl kadar önce yaşayan bir peygamber Mesih'in geleceğine tanıklık veriyor, vahiy yoluyla bir tanıklık veriyor. Ve oradaki birkaç ayeti okursam, verdiğimiz habere kim inandı, Rabbin gücü kime açıklandı? Yani demek ki bir haber veriyor ama insanlar inanmıyor. Sonra bu gelecek Mesih'le ilgili şunu diyor, aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Yani bizlerin günahlarının da yükleneceğinden söz ediyor. Yine ilerleyen ayetlerde ona kötülerin yanında bir mezar verildi ama öldüğünde zenginin yanındaydı. Çarmıha gerildiğinde yanında iki suçlu vardı ve öldükten sonra Armatyalı Yusuf onun ölü bedenini alarak kendi mezarına götürdü. Ve şöyle de diyor, ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi, canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi. Tam bir müjdedir bu. Yani İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle insanların bağışlanacağını, günahlarının kalkacağını ifade eden tam bir müjdedir. Ve bunu söyleyen Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Yine Mezmurlar kitabı, yani toplumumuzda Zebur olarak biliniyor. Bu kitapta da yazılan bir mezmurda şunu diyor, Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Yani burada Kral Davut, Kral Davut efendime, Rab efendime dediğinde o zaman demek ki kime sesleniyor? Evet, Rab Yahve ama efendi, efendi kim? İşte efendi burada İsa, yani Davut peygamberde daha sonra kendisinden gelecek olan kişinin, daha sonra kendisinden sonra gelecek olan kişiye iman ediyor. Yani biz bunu kutsal kitabın birçok bölümünde görüyoruz. Yine aynı yerde Rab ant içti, kararından dönmez. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek kainsin dedi. Yani demek ki Davud'un soyundan gelen birisi sonsuza dek bir kainlik yapacak. İsa Mesih ne yapıyor? Evet, bizim için kainlik yapıyor. Yani sonsuza dek kainlik yapıyor. O zaman böyle bir durumda yani biz diyebiliriz ki eski antlaşmada Mesih'le ilgili çok güçlü ön bildiriler var.
0: Evet. O zaman İsa Mesih'in bu ifadesinden ayetlere de bakarsak eğer, onun tanrılığıyla ilgili ne öğrenebiliriz biz?
1: Öncelikle hep var olduğunu öğrenebiliriz. Yani o hep var ve sonsuza dek var olacak. Aynı zamanda onun beden alan Tanrı olduğunu öğrenebiliriz. Çünkü kelam olarak o ne yaptı? İnsan bedeninde bize göründü ve Tanrı'yı açıkladı, kurtuluşumuzu açıkladı, günahlarımızı üstlendi.
0: Evet, aslında konuşurken İbrahim'e bir vaat verildiğinden de bahsetmiştik biz program sırasında. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaat ile İsa Mesih'in bir bağı var mı bu noktada? birbirleriyle.
1: Evet, tabii ki. Yani daha önce de söyledim sanırım. Biz tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmada Tevrat bölümlerinde geçen bir olay. Mesih de gerçek anlamını kazanıyor. Örneğin İbrahim peygamberin soyu İshak'la devam ediyor ve İshak'ı kurban etmek için götürüyor. Ve oradaki ayette şöyle bir konuşma geçiyor İshak ve İbrahim peygamber arasında. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Biz buradaki ayetlere baktığımızda yani İshak kurban olmak için gidiyor ve aynı zamanda odunlarını da kendisi taşıyor yakılarak kurban diye. Şimdi Mesih'e baktığımızda ne oldu? O çarmıha giderken çarmığı onun sırtına yüklediler ve kendi çarmığını taşıttılar. O zaman İbrahim peygambere verilen bir vaat var ve kendi oğluyla ilgili bir kurban konusu var. Ve aynı zamanda gelecekte Mesih asıl kurban olarak ortaya çıkıyor ve insanların günah yargısını ortadan kaldırıyor.
0: Evet, o zaman hem İbrahim'e verilen vaat baktığımızda aslında İsa Mesih ile ilgili bir bağının olduğunu görürüz. Hem de İshak'ın kurban edilmesi olayına baktığımızda aslında İsa Mesih'in de bizim günahlarımızın uğruna kurban oluşu arasında bir bağ görüyoruz. Çünkü orada da kurbanı sağlayan Tanrı'ydı İshak kurban olmasın diye. Aslında günahlıyız ve bizim yok olmamamız için o kurbanı sağlayan da Tanrı'dır diyebilir miyiz?
1: Evet, öyledir ve İbrahim peygamberin oğlu İshak yani tam kurban olacağı sırada Rab ne yaptı? Ona bir koç sağladı. Yani demek ki sağlıyor, sağlayabilir, bunu yapıyor. Evet. Asıl tasarısını açıklıyor ve yine bir kurban aracılığıyla yargıları kaldıracağını Tanrı göstermeye çalışıyor. Sonra ilerleyen zamanda Yahya peygamber İsa Mesih'e tanıklık yapıyor. Ve biz bu zaman sürecine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani aradan yaklaşık 1800 yıl gibi bir zaman geçiyor. Yani 1800 evet. yıl geçiyor. Bu oldukça uzun bir süredir. Tanrı tasarısını gerçekleştiriyor. İbrahim peygamber kendi günlerinde görmüyor. Ama 1800 yıl kadar sonra İsa Mesih ne yapıyor? Beden alıp yeryüzüne geliyor. Ve Yahya da onu gördüğünde şöyle diyor. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani İsa kendisini kurban olarak sunup kötülüğün tüm güçlerini yeneceğini bildiren bir tanımlamadır bu. Evet. İshak'ta öyle bir şey yok ama İsa Mesih'te var ve aynı zamanda fısıh kuzusudur. Yani günahın yargısını ölümün kaldıracağını gösteren bir fısıh kuzusudur. İbranilere mektup 11-17 bölümlerde de İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile dirilteceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. İbrahim peygamberin ne yapmak istediğini İncil'de İbranilere mektupta daha iyi anlıyoruz. Yani oğlunu kurban et dediğinde herhalde ezecekti zaten bıçağı aldı eline. Ve onun dirileceğini düşünüyordu. Çünkü neden? Tanrı ona hem fiziksel soy vaadi verdi hem de ruhsal soy vaadi verdi. Tanrı bu vaadi verdiğine göre İbrahim peygamber de iman ettiğine göre demek ki bir ölüm olmaması lazım diye düşünüyordu. Ama ne olduğunu da tam anlamıyordu. Ama iman böyle bir şey. İtaat demek. Evet. Ve İbrahim peygamber Tanrı'ya itaat etti. Ve ne oldu? Simgesel bir şekilde geri aldı. Ona bir ve koş geldi ve onu kurban etti. İşte bizim için de İsa Mesih dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur.
0: Evet, tabii ki Yuhanna 8:58. ayetlere baktığımızda da aslında İbrahim doğmadan önce var olması onun hem sonsuz olduğunu ve sonsuz olması aslında onun kesinlikle Tanrı olduğunu gösteriyor. Ve bu ayetlerden İsa Mesih'in kendi ağzından dökülen sözlerden onun tanrısal yönünü biz yine de görmüş oluyoruz. Zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size İsmail Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun

sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya gireceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.